0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten gelen.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

kutlamasın kimse doğum günümü. Seni sevmek için iyi ki doğdum. Kutlamasın.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

ki yürürüm bir başka aşka. Ya da yürürüm mavi olmayan bir gülüşe. Unutma ki tek aşk olduğum sensin. Aşık olduğum değil. Karanlıkla süzülüyor içime yıkım. Dur diyorum, yıkılıyorum. Uçurumları başucuma koyuyorum sonra. Okşuyorum saçlarını rüzgarda. Sıcak, ılık bir koku siniyor yüreğime. Gitme diyorum, gitme. Düşüyorum. Sonra beni soruyorlar bana. Tanımıyorum diyorum. Daha hiç karşılaşmadık. Aynı çizgide bilge susumu dinliyorlar. Ben sustukça. Yazık, bir çığlığın doğuşu gibi ölüyorlar. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra bir uçurumlar kalıyor. Bir de yıkımlar. Verilen her şey boşmuş gibi alınıyor. Önce bir bir, sonra hepsi. Sonra mı? Bir ben kalıyorum, bir de yalnızlık. Uçurumlar, yıkımlar, ben ve yalnızlık. Zorlu bir savaşın unutulmuş cesetleri gibi yatıyoruz yan yana. Öpüşüyoruz, sevişiyoruz da hatta. Her şey oyunun yasaklarına uygun bir günah oluyor. Tek umudumuzu göğe gelin ediyoruz. Telli.

Titriyor saçlar. Biliyorum. Dargın mısın? Bu baharda Mayıs'a bıraktığım gibi misin hala? Vurulmuş çocuk gibi büyümemiş yüreğinde hüzün. Hala kaçıyor musun zamansız, gözlerini bırakarak birilerinde? Hala ellerinden tutup sevgileri dipsiz kuyuya salıyor musun ağlayarak? Küçücük bir dokunuşla son sevilen olabiliyor musun? Kendin kadar aklındasın. Hala öyle savruk bir gök, hala öyle yurdunu yatağını bulamamış bir mavi ve aşkını şaşırmış bir tanrı. Çoğalan sızısıyla mutlu bir yara. Öyle misin mavi gözlü sarı saçlı yoldaşım? Öyle bıraktığım gibi misin? Gerçeği yakmada hala usta mısın? Yoksa çırak mı yanarken yalanda? Saçlarıma dolanan aydınlığımsın. Somutlaştıramadığım tek imgemsin şiirde. Anlattıkça eksilen tek anlam. Anlattıkça eksilen tek anlam. Hala bıraktığım gibi misin? Yoksa beni bıraktığın gibi mi? Kaç mevsimsiz kar düştü toprağıma. Kaç mevsimsiz kar düştü benim toprağıma. Hala bıraktığım gibi misin?

0: artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Radyo Ekin.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Şunun tipine bir bak. Şuna bir bak. Bunu babası emzirmiş.
1: Deli deli deli mura. Deli mura.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Türkiye'nin en deli

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asmulları
2: Kuyumculuk. Bu sene moda
3: İli Murat Şov.
4: Kızan Şah döndü kocaya kaçmış, biliyor musun?
5: Döndü mü kocaya kaçmış?
6: Kız kim?
5: Döndü kocaya mı kaçmış? Esam mı diyorsun kız?
6: Kime kaçmış, kime?
4: Komşunun oğlu Şakir'e. Ne etmiş?
7: Kim?

Deli Murat. Reklam. Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Yanında.
1: 1992'den bugüne
2: Asmoğulları
3: Kuyumculuk.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: asmulları
2: kuyumculuk
1: reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, e-devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
3: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
0: Asımoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor. Hmm.

0: yanında.
1: 1992'den bugüne
0: Asmoğulları
2: Kuyumculuk.
3: Asmoğulları Kuyumculuğun katkılarıyla Deli Murat Show devam ediyor.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk. Reklam.

0: birader, dadayın çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan git, gel, git elini. Yala buraya.
2: Avrayı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dağ ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel, onun oradan sola döneceksin. Tamam mı? Tüm düz gideceksin, bunun dikine gideceksin. Ondan sonra göşe var. Göşeyi geçtikten sonra karşısına çıkan ilk dükkan.
0: Tamam, sağ olasın kanal.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Ender Senet'le araba almanın adresi Miloğlu Otomotiv Dadali Show'u sunar. 0533 634

0: Adani Show. Adani Show.
1: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781.
2: Açmadan mı oğlum radyoyu bizim uşak?

0: Hadi kızlar ama neyse güle güle güle. Bunca denlisiyle yiyse yemem bile bile. Hadi kızlar ama. Anne, ulan ben akşamayla enerjiyle aynı duruyorum ya maşallah bana ya. Vallahi maşallah bana. Efendim herkese günaydınlar. Herkese hayırlı cumalar. Yandım buradayım. Haftanın son radyo programı derdim ama benim için son radyo programı değil, daha bunun akşamı var biliyorsun yani. Tabii bunun önce bir lelisi, bu daha lelisi, daha bunun lolosi var. Lolosi. Biliyorsun değil mi onu? Öncelikle evlerinden sizi gibi şeylerine giden gönül dostlarına ya da iş başı yapmış olan herkese selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sesimizin ulaştığı her yere herkesime en nedenisiyle günaydınlar. Hayırlı cumalar. Kazansız binansız bol kazançlı bir gün diliyorum hepinize. Ben şimdi geldim buradayım saat 12'ye kadar. Akşam da yine biliyorsunuz ki trafik saatinde, yani saat 18'i gösterdiğinde yine 7 bölgenin en adını eserleriyle mikrofon başında olsam, yayında olsam Allah'ın izniyle. Yani benim mesai artık akşam bitiyor yani. Öyle. Önceden bu sahne haftayı kapatmıştık bile yani. Geldik buradayım bakalım. Şöyle günaydın mesajlarımız bir yansın. 0541-484-6060'a herkes günaydın mesajlarını yollasın. 0541-484-6060'a herkes günaydın mesajlarını yollasın. Ve sponsorumuzdan artık bir bahsedelim. Bir bahsedelim bakalım. Artık teaserlarımız geldi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Bu saatimizin ana sponsoru artık Maltepe'de 30 yıldır herkese ana sahibi yapan güzel insan. Metin Miroğlu başta olmak üzere Miroğlu Otomotiv'e günaydınlarımızı yollayalım. Miroğlu Otomotiv Radani Show'u sunar. Arkadaşlar, herkes araba sahibi yapsanız evden senetle kredi çıkmayı diyeceğimizi çıkmayın. Radani bizim de bir arabamız olsaydı iyiydi diyenler var ya. Her bütçeye hitap eden, herkesin gönül rahatlığıyla ödeme kolaylığı sağlayan elden senetle sistemi Miroğlu Otomotiv'de abi. Maltepe'de yerimiz. Ben Miroğlu Otomotiv Metin Miroğlu'nun direkt numarasını vereceğim. İstediğin arabanın tamam mı? %30'unu nakit verirsin. Kalanını da ister 12 ay, ister 24 ay, istersen de 36 ay elden senetle Miroğlu Otomotiv'den istediğin arabayı alabilirsin. Sahibinden.com'a gir. Arama motoruna Miroğlu Otomotiv yaz. Miroğlu Otomotiv yazdıktan sonra beğendiğin araba için, bak beğendiğin araba için 0533-634-2781'den Metin Miroğlu direkt ara. Metin Miroğlu direkt ara, öykü kredi işlemlerinizi halletsin. Yani daha doğrusu kredi değil de orada kredi kullanmanıza gerek yok. Elden senet arayacaksınız ya, bütün işlemlerinizi öykü siz çayınızı içerken halletsin. Yarım saat içerisinde istediğin arabanın anahtarı, ruhsatı, satışı, her bir şey bir durulsun, sana araba teslim edilsin abi. Otobüsle git, istediğin arabayla evine geri dön. Miroğlu Otomotiv yerimiz Maltepe'de arkadaşlar. Detaylı bilgi için 0533-634-2781 0533-634-2781'den Metin Miroğlu'na, Miroğlu Otomotiv'e direkt ulaşabilirsiniz. %35'in 12-24-36 ay elden senetle araba sahibi olmak istiysen adres belli. Miroğlu Otomotiv.
1: Tanıtıcı reklam.

olsun efendim. 0541-484-6060. Günaydın mesajlarını yazın bakalım haydi. Vallahi bak cumanın yüzü suyu hürmetine bir dua edelim. Yemin ederim telefonun melefonun kalmadı. Cami kırılır ha. Evet. Edeyim mi dua? Bakalım bu şarkı bitene kadar günaydınlar geldi geldi gelmedi. Selamun aleyküm. Dua geliyor, dua geliyor.

dikkat edemeden bile mi işleri? Biraz daha verin bakayım. Bir otomotiv katkılarıyla buradayız. Saat 12'ye kadar şöyle bir yıkalım ortalığı be. Haftanın son iş günüydü ya. Haftayı nasıl kapatırsak haftaya öyle başlayacak malum. Gerçi biz haftanın kapamasını dediğim gibi akşam yapacağız. Şimdi değil. Akşam yapacağız onu. Şimdi değil. Ben de şimdi kudurma zamanı. Kendimize bir şey bulun bakayım. Nasıl? Ama ben de razı gelsin. Ama bu çocuk bu işi yapar be. Akıllı telefonu alıp programı dinlediği halde günaydın yazmayalım. Allah'ım cumanın yüzü su yürmediğine inşallah telefonlara kırılsın. Amin. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo. Ayyo.

0: Mesut'un sunduğu The Daily Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Ama ben de naziyesin ya. Ama gene şu mu diyeceğim de sıkıntı yok ya. Vallahi bu iş ya. Ya neyse bu konuya girmek istemedim. Dün akşam böyle çok dinlendirdik bunu dinlendirdik. Programı bitirdim. Televizyon programını bitirdim. Eve bir gittim.
2: Dadali Show.
1: Bir buçuk saat uyuyamadım. Başıma bir ağrı girdi dedim. Kesin nazarlandın oğlum. Gene dedim radara girdin Dadali. Gene dedim oğlum dedim. Sen radara girdin nazarlandın dedim. O hani dilimi... Kankam var dedi. Dilini sür kanki deydi bana. Dilimi isina sabah etmişim ha. Bir baş ağrısı vurdu bana kurban olayım dedim Allah'ım sağ geliydim ula. Vallahi billahi. Evet elde seni araba almak isteyenlere numarayı bir kez daha vereyim de. Arayın Metin Minoğlu'yla. Görüşün abi detayları hemen araba sahibi etsin sizi. Güzel. Hemen verelim numarayı 0533-634-2781. Bak lafı hiç uzatmıyorum. Yerimiz Maltepe'de 30 yıldır herkese araba sahibi yapardık. Metin abiyle zaten daha önceki radyoda da çalıştık. 0533-634-2781'i arayacaksın ama önce sahibinden.com'a gir. Tamam mı? Sahibinden.com'a girdiğinde Miroğlu Otomotiv yaz. Miroğlu Otomotiv Maltepe çıkacak. Oradan arabanı bak hangi arabayı istiyorsan ara Metin Miroğlu'nu %30'u nakit kalanı 12 ay, 24 ay, 36 ay elden senetle. Ben de canlı yayın aracını buradan aldım. 0533-634-2781. Miroğlu Otomotiv'in telefon numarası 0533-634-2781.
2: Tanıtıcı reklam.
1: Selvi Boylu Nuri yazmıştır. Dadan abi selamlar, hayırlı yayınlar dilerim. İsveç yakışı Murat abinin selamı var diye kendisi yazamayı abi sana demiş. Çünkü ben ona artık şey alacağım. Bülent Serttaş'tan yalancısın, yalancısın. Artık sana inanmam. Oğlum hani yeniydin sen. Yok İsveç çakısıydın, yok karıdan korkmaydın. Yok öyle erkektin, böyle erkektin. İşim verip de böyle masum etmek istemiyorum da Tayfun da yazar diye bozumun. Çin malı çakılı. Oğlum İsveç çakısı dedin alayına gider yapar. Sen Çin malı bile değilsin. Yanında bak erkekler yanında hani bak da biraz feyiz al. Bak Murat Uğur Doğan selam olsun abime, günaydınlarımızı gönderelim. O da günaydın demiş. Selamünaleyküm. Önce Murat abinin mesajını okuyayım. Selamünaleyküm kralım, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Dün akşam bizlere yaşatmış olduğun güzellikler için çok teşekkür ederim. Ayrıca misafirperverliğiniz için şahsım ve ailem adına önce bu güzel anların diye mimar Sayın Dadali, eyvallah, mutfak müdürü, reklam müdürü, ekibine de çok teşekkür ederim. Rabbim diyor gönlünüze göre versin. Allah razı olsun. Amin. Murat Uğur'dan çok teşekkür ederim. Ben de sana, yenge hanıma, yine ablama, abime de teşekkür ederim. Buralara gelenlere. Bütün ailene teşekkür ediyorum. Yine senden sonra sancağı alacak olan Selvi Boylu Nuriye. Selvi Boylu değiştiriyoruz. Taş fırın erkeği Nuriye. Kesinlikle öyle. Sıfır kalori etmeyen Murat Gökçümen'e. Murat'ı şey yapmıyoruz ben. Gökçümen var ya. Çakayım diye. İsveç çakayım. Ne çakısı var ya? Tırnak makası kullanmayacak çakayım diye ben. Ne yapıyorsun? Çakayım. Nenim leyla illallah ya. Ama teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim hepinize. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Dün akşam televizyon programımızda beni yalnız bırakmadılar. Aile boyu geldiler. Sağ olsunlar. Murat Uğur Doğan'a sevgili taş vurun erkeği Nuriye. Bütün ailenize teşekkürler. Okuyam. Kral günaydın. Yuvaya hoş geldin diye seni burada görmek değil ne güzel demiş. Günaydın abi. Hakikaten günaydın Uğur Okuyam. Ben 15 gün oldu yani. Geleli dün akşam televizyon programı çektik üstüne. Sen oho. Atımda vuramadım. Uç konuşum bir fidani. Hasan Altınbaş aramış ya. Günaydın bayım. Selam olsun. Selamünaleyküm kardeşim diye sesini duymak çok güzel. Yapmayasın bu siparı diye. Allah sana diye bol bol paralar diye kazançlar nasip etsin inşallah. Cön Köylü diye Koç'un Ayhan Yardibi. Sağ olasın, hoş geldin. Amin amin. Günaydın hayırlı cumanlar, hayırlı işler Frankfurt'tan. Bayramım hoş geldin. Eyvallah, selam olsun. Yayınlar kral sayende diye işte sıkıntısız diye bu trafiği atlatmaya çalışırık demiş İstanbul'dan Muzaffer. Ben değilim de ben çok amaçlı bir adamım. Allah benden razı olsun diye ki boşuna demeyelim ya. Tekrar hoş hoş geldin. Çok güzel oldu sabah programı. Hayırlı olsun demiş sevgili Selvi. Selvi sağ olasın, hoş geldin. Gidişimiz suskun oldu ama gelişimiz fırtına etkisi yarattı. Tabii. Keci sabah akşam yayındayız ama hoş. Selamun aleyküm dedi kardeşim. Hayırlı cumalar. Sıradaki Türk Tamer kardeşime gelsin. Zeytinburnu'ndan Manatya'nın Metin Dinçer. Sevinirsin demiş. Hoş geldin Nadeli Baba. Şükür kavuşturana iyi yayınlar. Sağ olasın. Sen de hoş geldin. Hoş geldin. Eyvah. Ha, Teslati Mehmet. Teşekkür ettim. Ay benim adımım geldi. Vallahi. Evzu billahi yemine şeytanı razıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Ne diyeyim geldi. Ne yazdım merak edilme diye bir selava çekeyim. Bir besmele çekelim. Alarm diye alkış sesi olarak ayarladım. Bu arada sabahları 06'da uyandığım için diye hak ettiğim takdiri diye az da olsa diye almış oluyorum. Günaydın demiş. Anne sütü çok önemli bir şey. Vallahi anne sütü çok önemli bir şey. Nedim Mezin anlayalım da işte. Buradaki arkadaşlar hani anlayışlı olmaları için anlatıyorum bunu. Yoksa sana giydirmeyeyim yani giydirme gibi niyetim yok yani öyle bir şey değil. Şimdi Nedim araştıracağız. Bizim mahallenin başında İstanbul Teknik Üniversitesi var. Orada dekanlardan rica etsen Nedim'i bir incelesin hep. Allah. Anne sütü çok önemli. Yemin ederim çok önemli. Ben bunu Nedim'i tanıdıktan sonra anladım. Yani bu yaşama kadar anlamadım onu da. Nedim'le onu tanıştıktan sonra ben şey yaptım. Böyle garip garip mesajlar geliyor ama güzel yani. Lütfen Nedim ve Nedim gibileri araştıralım rica ediyorum. Yani eksiklik neydi? Bebekken kucağından mı düşürdüler bunları yoksa anne sütünü tam mı vermediler? Yani bir arıza var ama yani. Eğer ki sonuçta bebekken kucaktan düşmek ya da hadi onun belki tıpta tedavisi olabilir ama konu anne sütüne bağlanırsa artık geçmiş olsun Nedim'i böyle idare edeceğiz. Yani ona yapacak hiçbir şey yok. Vallahi yok. Ne yapacak bilmiyorum Nedim yani. Öyle. İsmi çakısı. Vay arkadaş ya. O zaman şöyle yapalım. Kerkit Vadisi'ne bir bağlanalım. Tamam mı? Vadiye bir giriş yapalım. Sonrasında burada olacağım. Radyolar açılsın. Son ses olsun. Ay ay. Kerkit'in ağasıyam. Vadinin paşasıyam. Bundan böyle güzel on başının belasıyam. O zaman böyle ne yapalım? Dur bakayım bir. Mesudiye koynu Samsun şehri akıncılar. Gönüm var eşan diye refahiyet.

0: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781.
1: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne?

0: Sonra anlamadım. İki defa aynı şey nasıl olur ya? Ben burayı değiştirmiştim ne güzel. Ne oldu bu ya? Yemekinden ondan sen dedikleri şahabule olsa gerek lan. Dur bakayım. Annesi yok ona sıkıntı yok. Neyse yapmasak bir şey yok.
1: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781
2: Dadali Dadali Dadali Dadali.
0: Devam bakayım şöyle. Bir selam alalım şuradan. Güzel bir selam sevgili. Sirma'da Dadali güzel Show. Bir toplantı yapacağız. Sirma da geldi. Hoş geldin Sirma.
3: Hoş bulduk.
0: Hoş bulduk. Eyvallah. Dadali Bey demiş. İyi yayınlar. Ben Nihat İlgün. Sıradaki eseri başladı. Ustamız Abdullah Deniz'e ve Gönül Abla'ya. Selam Abla'ya. Bülent Deniz'e. Bayram Kaya ve küçük Zeyno'ya gelsin demiş. Gelsin bakalım. Selam olsun hepinize. Selam kardeşim Dadali. Hayırlı cumalar. İyi yayınlar kardeşim. Ben demiş Ali Altay Örnek. Sağ olasın, Allah razı olsun. Selam olsun hepinize. Selam olsun Mesudiye'ye. Selam olsun Yeşilçit Uluköy yaylasına. Vadiye demiş. Selam olsun, iyi yayınlar diliyorum abi. Teşekkür ederim, sağ olasın. Hoş geldin. Selamlar Dadali, ben Paris'ten İzzet Köşen. Buradan demiş Ankara'da bulunan eşime çocuklarıma selamlar gönderirim. Bugün diye neşe yerine diye. Ha, neşen yerine diye, Allah bozmasın, adamsın, sevgiliysin demiş. Vallahi son atımlık barutu kullanıyor abi. Akşam televizyon programı vardı. Ekin TV'de de biliyorsunuz Star TV Erlük. Bugün de sabah programı akşam radyoyu da yaptık. Ne haftayı kapatacağız. Allah nasip edersin. Sirma sana bakınca böyle çok böyle içimi dökesim geliyor da bir şey diyesim gelmiyor. Yani bana susasım geliyor yani.
3: Allah aşkına. Al beni ya.
0: Ne yapayım? Salayım seni.
3: Evet.
0: Ben de onu düşünüyorum artık. Yani böyle şey yapmışsın. Sabah sabah yeminle sipariş, vallahi sipariş ya. Vallahi billahi sabah sabah sipariş. Reklamlara bağlanıyoruz. Reklamdan sonra Miroğlu Otomotiv katkılarıyla yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bir yere ayrılmayın bakalım. Ortalık bir karıştı ama ben şurayı bir toparlayayım. Az sonra buradayım. Bir yere ayrılmayın bakalım, haydi.
1: Elden senetle

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Reklam.

0: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 2781.
1: Dadali!
2: Dadali!

Dadali. Dadali. Dadali. Dadali.

mesajlara bir bakalım mesajlara. Kurmancı her ekule. Ezberleyeceğim, onu da ezberleyeceğim de biraz zaman alacak ama olsun, yavaş yavaş. O işe de kafa yoracağız inşallah yani. Paris'in mesajını okuduk. Selamun aleyküm kardeşim demiş. Alemin kralı hoş geldin. Yeni yayın dönemin diye mübarek olsun. Rabbim işlerini diye rızkını bol etsin. Ekspreks ayakkabı bakım merkezi İbrahim Gürlevik. Aleme moral ver diye. Aleme moral veren adam kim derlese dedi. Dadali dadali dadali demiş. Ya bu arada İbrahim abi yazıyorum Bulgurlu'ya ya. Bir Anadolu yakasına kendimi bir alsam inşallah senin yanına da yazıyorum da. Sabırla bekleyelim ya. Selam olsun. Eyvallah güzel insan. Efendim, Milon Otomotiv kaskılarıyla muhabbetimiz, sohbetimiz devam etsin bakalım. Milon Otomotiv Maltepe'de. Selamlar olsun bu güzel eserde sevgili Metin Miroğlu'na ve Milon Otomotiv'de çalışan bütün dostlara. Şu anda kulak veren herkese hepinize yansın bakalım. Haydi.

0: Elden senetle araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0533 634 27 81.
1: Sarılırım bir o şarkının sözlerini ezberleyeyim adım ya valla. Abi herkese cevap vereyim bu zaman ne iş burası, kambur günü gibi ya. Vallahi.
2: Dadali Show.
1: Hani sen gidersin ki cemaate sümaya namazı kıldırız abi. Ulan oğlum içerisi bayağı kalabalık ya. Bizim yarım şey pardon çeyrek porsiyon elçin bile erken gelmiş. Aferin sana, madem ki oldun yapacak bir şey yok yani. Çalış o zaman dedim. Dedi tamam abi dedi. Ne yapacaksın işte başla. Yalnız buna başka bir şey dönüyor da ben tam onu çözemedim yani bu. Dönen ne tam onu anlamadım yani. Sonra bir oradan gidiyor bir buradan gidiyor.
2: Dadali.
1: Heh.
2: Dadali.
1: Herhalde sanki Dadali. Şimdi oldu gibi mi bakayım?
2: Dadali.
1: Vallahi anlamadım ya. Bir o değişiyor, bir öbürü geçiyor. Bir ne olur ya anlamadım ya.
2: Dadali Show.
1: Neyse sağlık mağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Efendim bir on otomotive katkılarından dolayı teşekkürler. Bundan böyle hafta içi her gün 10-11 arasında ana sponsorumuz Maltepe Miroğlu Otomotiv. Hafta içi her gün 10-11 arasında ana sponsorumuz Miroğlu Otomotiv.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Sahibinden.com'a girin tamam mı? Araba motoruna Miroğlu Otomotiv yazın. Zaten Maltepe sayfa çıkacak. Sayfa çıktığında oradan Miroğlu Otomotiv'de bakın araçlara hangi arabayı istiyorsanız %30'u peşin elden senetle 12, 24, 36 ay. Anlayayım şu arabayı alabilirsin. Yani ister 12 ay yaptır senetini, ister 24 ay yaptır, ister 36 ay yaptır. O arası senin bildiğin iş. Ama kapıdan içeri girenin Metin Miroğlu 30 yıldır araba sahibi. Ben yine de araba sahibi yapmaya devam ediyoruz abi. 0533 634 27 81 0533 634 27 81 Miroğlu Otomotiv Metin Miroğlu'nun telefon numarası. Saati sonlandıralım. İkinci saatte yine en güzel esenlerle kaldığımız yerden devam edeceğiz.
3: Tanıtıcı reklam.

Elden Senet'le araba almanın adresi Miroğlu Otomotiv'in sunduğu Dadali Show sona erdi. 0533 634 2781.

0: Bilader, dadayının çalıştığı radyoya nasıl gideceğim ben?
1: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
2: Havra'yı görüyor musun?
0: Nereyi?
2: Dava ayakta bir adam var, onu görmeyeyim misin?
0: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
2: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
0: Evet.
2: Gel, onun oradan sola döneceksin.
0: Tamam.
2: Tamam mı? Dümdüz gideceksin, bunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
0: Tamam, sağ olasın kanal.
3: Lan ne yaptın?
2: Adres tarif ettim.
3: E gene vurdun adam mı?
2: Ne yani? Herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.
4: Dadali Show.
5: Dadali Show.

bana dön ya. Leylim ley. Vay vay vay vay. Leyci ley. Vallahi leyci ley. Hadi bakayım neler yazdınız. Yollarda olanlar var değil mi? Şu an öyle trafiğe kuçuk kuçuk böyle sağa sola giden de. Şimdi ben birazdan çıkacağım ya. Rica ederim. Gidiyorum. Çok yer var. İstanbul trafiğini boşaltırsanız sevap. Bir saat daha kullanın hadi. Babanızın malı gibi kullanın ama bir saat sonra lütfen. Rica ederim. Yolları bir boşaltabilirsek anlayın mısın? Yatar kanka dua ederim size. Ya bugün cuma tuttu bakayım. Selamun aleyküm kardeşim alemin kanalına hoş geldin diye yeni yayına onu okumuştuk pardon. Bakayım bu okuduk mu bunu? Tamam bunu okuduk pardon. Baştan alalım. Günaydın yayından acaba diye dinleme imkanımız var mı demiş. Saygılar Ramazan tabii ki hayır. İstek sanmayarak ki. Ama beni dinleme imkanım var. Beni dinleyebilirsin yani. Ama sen Erkan Emeğe'ne sağlık günaydın güzel insan demiş. Hoş geldin sağ olasın rica ederim diye. Ben de rica ederim de ne rica edeyim bakayım. Sevgili eyvallah sağ olasın. Selamladın kardeşim. Ben Konya'dan Yaşar'tan sizden demiş. Şehirli mi diyor oldun kirli Fadime. Türküsünü izleyelim demiş. Ya benden böyle niye garip garip şeyler izliyorsunuz? Nenim Leyla İlla. Bilenler bilmeyenlere, duyanlar duymayanlara duyuyorsun. Ben istek çalmayırım. Boşu boşuna oraya bunu çalsana, şunu çalsana yazmayın, çalmayırım. Bir de bak.

İstediği şey de sormuş, bunu diye kim söyleyeyim demiş. Sarı çizmeli Mehmet Ağa. Günaydın Türkiye, sabah vitamini Dadali Show yayında, aşk ile can canı demiş Ümit Aydın Özgür Çocuk. Eyvallah, hoş geldin. Selamun aleyküm diye gelen mesajımız var. Aleyküm selam, hayırlı yayınlar. Dadali Bey demiş şu an diye bizi, pardon, sizi kızımla dinliyorum. Kızım için bir parça istiyorum. Meryem Erva Bal. Şimdiden teşekkür ederim. O kurban olsun maşallah. Allah'ım. Nasıl? Baba kız mı dinliyorsunuz? Anne kız mı dinliyorsunuz? Peki selam olsun. Selamun aleyküm kanki, ben geldim demiş. Oo, kanki sen hayatta mısın ya? Ben diye fırında diye demiş, ne o? Ha, fırında özel kızarmış diye, fırın sütlaç gibisin diye, tadın sanki diye damakta hissedilir gibisin. Sana diye mesaj atmayalım diye, kaynanası demiş, iki ay evinden çıkmasın telefonu diye, selfie çekerken diye, akıntılı sulara diye kapılsın. Sana hastayım, tufi tufi tufi donanayım sana demiş kankim diye. Harun, Harun maşallah hararet herhalde 190'a vur diye. Harun yine coştuğuna göre Allah hayır etsin yani. Ne oldu oğlum sana? Görüşmeyeli yine manyağa bağladın Harun'u. Dur bakayım Allah hayır etsin. Efendim bu saatimize sponsor olmak isteyenler varsa 0532 659 2052 Dadali Show reklam hattına çağrı bırakın. Ben ararım sizi, sıkıntı yok. 0532 659 2052 firma sahipleri, iş yeri sahipleri, reklamla ilgili görüşelim Dadali değilsen. Şu anda telefonu aldım içeride yanımda. Çağrı bırakın, arayayım sizi. Zaten iş yeri sahibiysen, firma sahibiysen bir reklam çalışması da seninle yapalım inşallah. Olur mu? 0532 659 2052

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam.

Vay, biraz böyle eskilerine çalalım ya. Vallahi eskilerine çalalım biraz. Şöyle türkü tadında muhabbetimiz, sohbetimiz devam etsin bakalım. Haydi. Antisim. Ha bu arada gelen çağrılar var. Çok teşekkür ediyorum firma sahiplerine. Bir kez daha Dadali Show reklam ve sponsorluk hattını verelim. Çağrı bırakanları ben arıyorum. Eğer ki Dadali reklamları gibi görüşelim. Bizi de bir abone bir kazandırdı. Senin kitlen bizi de bir bilsin. Biz de camiamızda hizmet verdiğimiz rakiplerimizin arasından sıyrılalım. Efendim, kazandır bize diyenler var ise direkt çağrı bırakın bakayım. 0532 659 2052. Dadali Show reklam ve sponsorluk hattına çağrı bırakanları ben arıyorum, haberiniz olsun. 0532 652.

0: Kadın kimi hayırlı yayınlar senden de içimden demiş.
1: He. İçimden diye geçti. Sen gidip bir iş ver diye Mustafa Küçük'ten müşahede salacaksın.
0: He. Öyle diyorsun yani. Doğuyu yazık hani içine doğayı bulur da. Yok canım ya. Hadi canım. O kadar istediyorsun yani. Büyüden sıkıntı yok. Bakalım belki tekrar. Selamünaleyküm. Aleyküm selam annem sağ olasın. Sivaslı Güllü'nün kardeşler 52 dakikada diye o kapasını kaset çıkardı. Niye yazın öyle abi? Ha, rahmetli babadan bahsediyorsun sen. Allah rahmet eylesin. Eyvallah Güllü'nün. Abi Güler Duman demişsin. Vallahi bu kadar olur ama Güler Duman'da Özcan Türe isteği istemişsiniz. Can Ağuz. Biz sadece Güler Hoca'dan bir tane çalalım şöyle. Bu devran bu devran zanım bu devran. Taşımaz hükümü bir garip kervan. Hanımetli beni eyle bir yerden diyelim bakayım. Haydi. Aç ve dönün. Neredesin?
2: Radyo 2.
0: Kiminlesin?
3: Nedeni Show.
0: Yansın adam.

devran, sanım bu devran. Taşımaz bu yükümü bir garip kervan. Kanabetli belediye eyle bir yardan. Devrana, devrana bak bu devrana. Allah'ım diye sen dadeli kulünü koru. Amin amin Allah'ım hepimizi korusun inşallah. Şu cumanın 120 metinediği bol bol sponsor ver çok lazım diye. Hissediyorum demiş ben yeşim. Yeşim. Hakikaten ha bayağı da senin hiç duan muan bize de geldiği yok yani yeşim. Sen neredesin yani bu saatler bir değiştikten sonra. Bir tam ayağı tutturamadık sanki bana mı öyle geliyor yani. Hangi saatte dinledi dinlemedi o belli değil ki. Aklına geldi mi yazayım ya. Şöyle biraz daha radyo sesi versin. Türkülerle böyle ruhumuzu dinlendire dinlendire devam edelim. Akşam da yine türkü tadında kaldığımız yerden sohbetimize, muhabbetimize devam edeceğiz. Yavaş yavaş sonlara doğru yaklaşıyorum. Merhaba yeni programda diye muhteşem sezon açılışıyla diye harika görünüydüm. Başarılarının devamını dilerim can kardeşim demiş. Sevgili Selma Doruk teşekkür ederim kardeş. Bayram ince bay senin için de gelsin. Sıradaki türkü. Efendim bakayım ne demiş Murat Göksümen abi günaydın diye hayırlı cumalar ispit çakışından değil tıraş makinesine döndük be abi demiş. Bence de öyle. Ben de aynısını söyleyelim. Öyle sağda solda yok ben bilmem ne çakısıyım oyum buyum böyle şeyde sakın bir daha duymayayım onu yani kimseye inanmayın da ona. Akıllı ol akıllı.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Saadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915. Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 5895. Gece 2'ye kadar hizmet.

O zaman akşam görüşürüz. Herkes kendine iyi baksın. Rabbime emanet olun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Akşam yoruldum diye öyle sıkıntı yapmayın. Tamam mı? Akşama kadar yorulun. Akşam ben bütün yorgunluğunuzu yayında alacağım. 18'de buradayım Allah'ın izniyle. Allah'a emanet olun. Her şey gönlünüzce olsun efendim. Hoşçakalın.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsun. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060. Radyo 2.

Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli

0: Baba Eski Demirkapı köyümde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Aslan gelen, yürekten giden.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sacettin Ervüz, 0555 075 0915, 0555 075 0915.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

0: Bunlar ve daha fazlası Serkanlamada.
1: Arnavutköy balıkçınız Metin'in sunduğu Serkanlama başlıyor.
2: Serkanlama başlıyor. Keyifli muhabbet, gündemden haber özetleri, mesajlarınız, telefon bağlantıları ve nefis türküler eşliğinde harika bir programa hazır mısınız? O halde açın radyolarınızın sesini. Serkanlama başlıyor.

0: Efendim herkese selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar. Haftanın son çalışma iş günü. Herkese selamlar, sevgiler. İstanbul'da nefis bir hava var. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda, Radyo Ekin'de, Türkülerin Kardeşi Serkan'la yayında saat 18'e kadar yayınımız sizlerle, tabii ki sizlerin katılımıyla muhteşem bir program haline gelecek inşallah. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfam, Serkan Lama official sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60 mesajınızı bana buradan ulaştırıyorsunuz. Bu saatimizde balıkçınız Metin katkılarıyla başladık.
1: Tanıtıcı reklam.
0: İstanbul'da 21 yıldır aynı noktada, aynı lezzette, aynı kalitede, aynı samimiyette balıkçınız Metin. Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince muhteşem bir mekan. Balığın en lezzetli, en faydalı zamanı, en çok tüketmemiz gereken ayları, çocuklarımızın çok sık yemesi gerektiği, DNA'sı oynanmamış, şu anda tavuktan bile ucuz olan balık. Balık bol, bu sene bol maşallah. Balıkçınız Metin Devlet Hastanesi'ni geçince, sevgili Metin Tunç selamları olsun. Birazdan ilerleyen dakikalarda bir soru soracağım. Hızlı bir şekilde de 10 kişiye balık ekmek vereceğiz. Nostalji yaptıracağım. Hem de ekmeğin içerisinde palamut var. Norveç uskumrusu yok yani. Şu anki şifalı, yağlı, mevsim balığı olacak. 10 kişiye bu balık keyfini, balık ekmek keyfini yaşatacağım. Sembolik bir soru soracağım birazdan. Peki başladık. Hadi bakalım, rastgele dedik. 18'e kadar buradayız. Hoş geldin.

0: Efendim balıkçunuz Metin katkılarıyla başladık efendim. 21 yıldır aynı lezzet, aynı nokta, aynı kalite ve aynı samimiyet. Samimiyet önemli. Esnaflık önemli. Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni hemen geçince 100 metre, metro ile 100 metre aramız. Hafta sonunda bugün cuma, cumartesi, pazar ne yapalım diyorsanız efendim balık şu anda tam mevsimi. Sizleri balık yemeye davet edeceğiz. Balıkçınız Metin'e. Tabii gittiğinizde Radyo 2'nden duyduğunuzu unutmayın söylemeyi. Çünkü balıklar sizden, tatlılar benden. Tatlı, çay, kahve benden. Taze kalamarımız mutlaka özel sosuyla yemenizi tavsiye ederim. Kalamar. Yine kiremitte tereyağlı karidesi tavsiye ederim. Balık çorbasını yemeden çıkmayın. Özel tabii ki pul biberini atın. Trakya'dan gelen özel pul biberini. Mevsim salatası, tuzda balık. Ve tabii ki çiftlik midyesi ve döneminin en iyi balıkları sizlerle buluşuyor. Palamut dün 150 TL'den, dün izdiham vardı. 150 TL'den 1 kiloya yakın balıklar gitti. Yine buna yakın fiyat var söyleyeyim. Rezervasyon numaramız yoğun olabilir. 0212 597 81 çift 0 rezervasyon numaramız. 0212 597 81 çift 0 Trendyol yemek sepeti getir. Migros uygulamasında varız. O yüzden evinizde hiç pişirmenize gerek yok. Evinizle uğraşmanıza gerek yok. Balık bizim işimiz, bırakın biz uğraşalım. Balıklar sizden, tatlılar, çaylar, kahveler bizden. 0212 597 81 çift 0. Tabii bunun yanında nostaljik balık ekmek de veriyoruz. Onu söyleyeyim. Hem de mevsiminin balığını veriyoruz. Ve bugün 10 kişiye de ne vereceğiz? 10 kişiye de balık ekmek keyfini vereceğim. Küçük bir soru ve 10 kişiye balık ekmek bugün, yarın, pazar. 3 gün içerisinde hangi gün giderseniz hemen balık ekmeği kapıda, isminizi, soy isminizi kazanan söyleyecek. Ekmeğini mis gibi mevsim balından yiyecek. Hazır mıyız? Hangi hayvanın parmak izi insana çok benziyor? Bir hayvan var ki, bir hayvan dostumuz var ki parmak izi insana çok benziyor, bunu sorduk. İsim soy isim cevabı, lütfen isim soy isimle birlikte cevabı gönderin. Instagram Radyo Ekin. Serkan'la mı official sayfam? 541-484-60-60 WhatsApp. Yani bana ulaşamıyorum sakın demeyin. Bana her yerden ulaşıyorsunuz. 541-484-60-60. Hangi hayvan dostumuzun parmak izi insana çok benziyor? Sorumuz bu. Instagram ve WhatsApp üzerinden mesajları bana ulaştırıyorsunuz. Bir 20 dakika sonra kazananları açıklayacağız. Hadi bakalım.
1: Tanıtıcı reklam.

Tabii ki kaçıranlar için bir kez daha soruyu sorabiliriz. 10 kişiye bugün balık ekmek veriyoruz. Balıkçınız Metin'den Arnavutköy Devlet Hastanesi'ni geçince demiştik. Nostalji yaptıracağız geçen hafta yaptığımız gibi. Hangi hayvan dostumuzun parmak izi insana çok benziyor? Hangi hayvan dostumuzun parmak izi insana çok benziyor diye bir soru sorduk. İsim soy isim cevabı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 541-484-6060 buradan ulaştıracaksınız. Ahmet Yılmaz doğru cevap bu arada. Mehmet Kaya doğru cevap. Fatma Demir doğru cevap. Emre Şahin doğru cevap. Sevgili Osman yanlış cevap. Hakan Yılmaz yanlış cevap. Zeynep Çelik doğru cevap.

Evet, beraberimiz devam ediyor. Balıkçınız Metin katkılarıyla 10 kişiye bugün nostaljik ekmek balık arası vereceğiz. Yok, balık ekmek. Hem de tam mevsiminde palamut içerisinde olacak. Sorumuzu sorduk, bir kez daha tekrarlayalım. Bir hayvan dostumuzla İnsanın parmak izi birbirine benziyor. Hangi hayvan parmak izi insana çok benziyor diye sorduk. Hangi hayvan dostumuzun parmak izi insana çok benziyor? İsim soyisim cevabı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 gelen mesajlara bakalım. Evet, Ahmet Koncuk, Ali Kınık'tan Kalk Yeniden Başla, çalar mısın demişsin. Saygılar, sevgiler. Ahmet'im selamlar olsun. Ne demek? Hatice Bal doğru cevabı göndermiş. Murat Yıldız doğru cevap. İbrahim Kılıç, seviliyorsun, kolay gelsin demişsiniz. Doğru cevap. Ayşe Aydın doğru cevap. Hasan Koç doğru cevap. Elif Arslan doğru cevap. Mustafa Özdemir doğru cevap. Ahmet Mustafa doğru cevap. Bir türkü daha çalıyoruz. Sonrasında 10 kişiyi belirliyoruz. Hangi hayvan dostumuzun parmak izi insana çok benziyor? İsim soyisim cevap Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Bu türkünün hemen ardını belirliyoruz.

0: Efendim ilk saatimizin yavaş yavaş sonlarına geldik. Balıkçınız Metin katkılarıyla 10 kişiye bugün yine nostalji yapalım dedik. Balık ekmek verelim. Mevsimindeki balığı da nostalji yapalım. Balık ekmekle de geçen hafta gibi tatlandıralım ağzımızı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Sorumuz da neydi? Gelen cevapları hemen şu anda söyleyip. Hangi hayvan dostumuzun parmak izi insana benziyor? İnsanın izine benziyor, yani parmak izine benziyor sorumuz bu. İsim soy isim cevabı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060. Buradan gelen mesajlara hemen bakalım. Serkan Altın, doğru cevap. Şeyma Koçak, doğru cevap. Zeki, yanlış cevap. Mikail Güler, doğru cevap. Ahmet Yasin, doğru cevap. İyi yayınlar kral, sayende sıkıntısız bir trafiği atlatmaya çalışıyoruz. İstanbul'dan Muzaffer. Muzaffer Yazıcı, doğru cevap. Rabbim sizlere huzurlu ve sağlı bereketli yayınlar nasip etsin. Ekspres ayakkabı İbrahim Gürlevik. Bu vuruga inadı. Selamlar olsun. Almanya'dan Yavuz, internetten

Efendim cevabımızı söylüyoruz ve isimleri de açıklıyoruz. Cevabımız tabii ki hangi hayvanın parmak izi insana çok benziyor demiştik? Koala. Cevapları doğruydu. Koala hayvan dostumuzun insan izine çok benziyor, parmak izine. Doğru cevaplar arasından da hemen söylüyoruz. Şeyma Koçak, Mikail Güler, İbrahim Kılıç, Ahmet Yasin, Muzaffer Yazıcı, Ahmet Mustafa, Mustafa Özdemir, Elif Arslan, Hasan Koç. Hadi bir de Ayşe Hanım'a da verelim. Ayşe Aydın. Afiyet olsun. Kazanan isimler Şeyma Koçak, Mikail Güler, İbrahim Kılıç, Ahmet Yasin, Muzaffer Yazıcı, Ahmet Mustafa, Mustafa Özdemir, Elif Arslan, Hasan Koç ve Ayşe Aydın. Balıkçınız Metin'e gidiyorsunuz, afiyetle yiyorsunuz. Bugün yarın pazar. Metroya da gidebilirsiniz. Devlet Hastanesi'ni geçince balıkçınız Metin, irtibat numarasını da vereceğim.

0212-597-81 çift 0 hem irtibat numaramız hem de rezervasyon numaramız. Yarın mutlaka bugün ailenizle bir balık yiyelim diyorsanız balıklar sizden.

0: Yemeği de ihmal etmeyin efendim. Hiç evinizi balıkla kokutmayın. Binanızı, perdenizi hiç uğraşmayın. Gelin efendim, balık bizim işimiz. Balıkçınız Metin, Arnavutköy'de Devlet Hastanesi'ni hemen geçince. Teşekkür ediyoruz sevgili Metin Tunç. Kesen bereketli olsun. Sevgili Metin abi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki ikinci saate merhaba diyeceğiz. 18'e kadar buradayız. Hadi bakalım devam ediyoruz.

Efendim ikinci saatimizdeyiz. Balıkçınız Metin'le başladık ve ikinci saatimiz haftanın son çalışma üç günü Aydın Life mobilya katkılarıyla beraberliğimiz devam ediyor. İstanbul'da nefis bir hava var. Birazdan hava durumunu vereceğim. Bakalım haftamız nasıl başlayacak? Hafta sonu nasıl? Birazdan bilgi vereceğiz inşallah. Efendim mesajlarınızı bu saatimizde de Radyo Ekin Instagram sayfamızı takip edin. Serkan Lama Official sayfamı takip edin. 541-484-60-60 WhatsApp. Bunu da kaydedin. 541-484-60-60.

Saat 18'e kadar yayındayız. Mesajlarınızı, isteklerinizi yazabilirsiniz efendim. Gardaşınızla, türkülerin gardaşıyla berabersiniz. Hemen şöyle bir hava durumuna bakalım. İstanbul'da SEKOM hava tahminleri ne diyor? İstanbul'da bugün hava sıcaklığı hissettiğiniz derecede. Yarın hava sıcaklığı 26 santigrat ölçülüyor. Biraz daha sıcak olacak. Pazar günü hava 25 derece. Mangalınızı rahatça yapabilirsiniz. Yalnız pazartesi günü itibariyle İstanbul'da yağmur var. Özellikle salı günü hava sıcaklığı yaklaşık 8 derece düşecek. Salı günü, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma yağmurlu. Cumartesi bir hava değişebilir, pazar gene yağmurlu. Ama İstanbul bu, biliyorsunuz havası değişebiliyor. Ama pazar gününe kadar hava böyle, mis gibi, pazartesi günü şemsiyeler açılsın.

0: Efendim beraberliğimiz devam ediyor. Aydın Life mobilya katkılarıyla bu saatimizde devam ediyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki adresi Aydın Life mobilyada. Evinizi yenilemek ve düğün hazırlıklarınızı eksiksiz tamamlamak. Yanınızda kim var? Aydın Life mobilya var. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış. Ve fiyatlarımız toptan fiyatına, işte parakende diyorlar ya, fabrikadan size. Koltuk takımı 25 bin lira, yemek odası takımı 35 bin lira, yatak odası takımı 35 bin lira, yatak, baza, başlık seti 25 bin liradan başlıyor. Ve evlenecek çiftlere, evlilik hazırlığı yapanlara koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı 100 bin TL. Ve beyaz eşyalarda kaçırılmayacak fırsatlar, peşin ödeme avantajı, kredi kartına taksit ve elden senet imkanı sizleri Sultan Gazi Ordu Caddesi numara 112'de, İki Telli Aşık Veysel Caddesi Mehmet Akif Mahallesi'nde, Talimhane Caddesi Cuma Mahallesi Rami'de açık otopazarının tam karşısında 10.000 metre kare alana kurulu Aydın Life Mobilya cumartesi pazar açık. Türkiye'nin her yerine tasirten Keşan'a kadar, Kırıkkale'den ta Van'a kadar siparişinizi verebilirsiniz. aydınlifemobilya.com, Instagram ve Facebook Aydın Life Mobilya, WhatsApp içinde 532 511 64 55, 532 511 64 55. Aydın Life Mobilya 3 şubemiz Sultan Gazi, İki Telli, Rami. Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Peşin ödeme avantajınız var, kredi kartına taksit imkanı var, elden senet imkanı 100 bin lira sadece. Koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı. Yani toptan fiyatına parakende almış oluyorsunuz. Mutlaka Aydın Life mobilya mağazalarına uğrayın. Çok ama çok çeşit var. Fiyatlar uygun. Koltuk takımı 25 bin, yemek odası takımı 35 bin, yatak odası takımı 35 bin, yatak, baza, başlık 25 bin liradan başlayan fiyatlar, daha ne olsun? İrtibat numarası 532 511 64 55.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki birazdan okuyacağım mesajları. Radyo Ekin Instagram 541 484

0: Şimdi reklamlar.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
2: Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.
0: Devam ediyor.

Efendim bugün benzine indirim var. Bu gece benzine indirim var. Bilginiz olsun. Gerilim azalıyor, düşüyor. Gerilim yükseliyor, yükseliyor. Şimdi Amerika'nınla İran arasındaki gerilim azalması küresel petrol fiyatlarını düşürmüş durumda. Benzin litre fiyatında bugün, bu gece 96 kuruşçuk. Gelince yüksek, inince alçak. Olmaz. Bir indirim daha bekliyoruz. Madem güzellikler oluyor, bu da güzellikler fiyata yansın. Efendim 1 lira indiriminiz var, öyle söyleyeyim. Benzin litresi İstanbul'da 83.74, Ankara 84.74, İzmir 84.94, Doğu illerinde 86.34. Yani bu gece benzine 1 lira yakın indirim geliyor. Hemen mesajlara bakalım kimler dinlemede. Instagram Radyo Ekin, Serkan'la mı official sayfam 541-484-6060. Yaşar Selçuk, Serkan abi hayırlı cumalar, programını keyifle dinliyorum. Şu Akagün'den de Dolanır Eserini Çalar Mısın demişsin, sana armağan ettik. Kral hayırlı yayınlar, Engin Nurşen'den 07'm çalar mısın, Ozan Teksil'e gelsin, Veli Kılınç eyvallah cansın demiş. Nihat İlgün, başta ustamız Abdullah Deniz'e ve Gönül Abla'ya, Serap Abla'ya, Bülent Deniz'e ve küçük Zeyno'ya gelsin demişsin Nihat İlgün. Eyvallah. Yıldız Moda'dan Gülay Hakkı Bulut'tan ben buyum, tüm çalışan arkadaşlarıma gelsin demiş Yıldız Moda'dan Gülay. Huzurlu bereketli bir cuma diliyorum. İzmir'den selamlar. Allah herkesin emeğinin karşılığını iki cihanda da hayırlı kılsın demişsiniz. Özcan Türe'den ricamdır yanarım ben. Çalar mısınız? İzmir'e selamlar. Sevgi Zeytun. Hayırlı yayınlar ricamdır. Seyfi Doğanay'dan herhangi bir eserini çalar mısınız? Salih göndermiş mesajını. Eyvallah. Kolay gelsin yayınlar. Müslüm Baba'dan Şen Değil Gönlüm Çalar Mısın? Erdoğan göndermiş mesajını. Çok güzel bir eserdir Şen Değil Gönlüm. İmpiraz Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Osman Mendi dinlemeye devam demiş. Gazi Mahallesi'nden Şahin. Ekstradan biz de dinliyoruz demiş. Eyvallah. Sevgili Sedat, ne demek? Aynur Polat eseri sana da armağan olsun.

Evet, Güllü davası bu arada başladı. Güllü davasında kızı Tuğyan Ülkem Gülter ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasıyla talep edilen tabii ki bu. Müebbet hapis talebi isteniyor. Karar bugün ikinci duruşma. Oğlu da gelmiş. Ses kayıtları mahkemeye sunulmuş. Hadi görüşürüz sesi Tuğyan'a ait olduğu belirlenmiş. Üst soy, yani ailenin üst soyuna, anneye karşı tasarlayarak öldürme suçundan cezalandırma talebini. Savcı müebbet talep etmiş. Bakalım bugünkü sonuç ne olacak? Bu arada Atilla Taş'ın kızı Mersin'de, o da 15. kattan düşerek hayatını kaybeden Atilla Taş'ın 34 yaşındaki kızı, Allah rahmet eylesin. Büyük bir acı. Tabii soruşturması onun da sürecek. Oradaki sorun da ne acaba? Düşme deniliyor, kendini attı deniliyor, kocasıyla problemi var deniliyor. Gencecik bir yaşam sona ermiş. İki çocuk. Çok üzücü bir olay. Sevgili Nedim abi, Nedim Güç. Bugün kahvesini içtik. Uzun zamandır da görüşemiyorduk. Taha Ütü Paket şu an dinliyor bizleri. Sevgili Taha'ya, sevgili Yasin'e, sevgili Emine'ye selamlar olsun. Nedim abi bugün ziyaret ettik uzun zamanlardan sonra. Onun nezdinde tüm Malatya, Pütürge, Balpınarlar'da kendi yerlerini, yeni yerlerini almışlar. Hayırlı olsun yeni dernek binaları. Nedim abi tebrik ediyorum. Bu işi bir kişi koşturmaz, hayatta olmaz. Hayatta olmaz. Emeğinize sağlık. Dernekler çok ama çok önemli. Vallahi. Kıymetini bilelim.

0: Efendim bu saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Aydın Life Mobilya katkılarıyla bu saatimizde sona eriyor. Tabii mobilyanın herkesin ihtiyacı. Evinde eşyasını yıllardır yenilemeye çalışanlar hem fırsat kolluyorlar hem kampanyaları kolluyorlar. Ama en önemlisi ödeme kolaylığı çok şu anda kıymetli olanı. Aydın Life Mobilya kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın İstanbul'daki tek adreslerinden bir tanesi. Evinizi yenilemek, evlenecek olanlar, ev eşyasını yenileyenler ve evlenmek isteyenler. Bir kere üreticiden aldığınızdan emin olun. Üreticiden tüketiciye doğrudan satış. Ve koltuk takımları şu anda yeni trend koltuk takımları 25 bin lira. Yemek odası takımları 35 bin lira. Yatak odası takımları 35 bin lira. Yatak, baza, başlık 25 bin liradan başlayan fiyatlar. Ve düğün paketimiz koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatak, baza, başlık 100 bin TL. Peşin ödemede avantajınız var. Kredi kartına ödeme kolaylığı var. Ve elden senet ödeme kolaylığı var. Ve Türkiye'nin her yerine Zonguldak'tan, Bayburt'a, Bayburt'tan, Sinop'a kadar her yere siparişinizi gönderiyoruz. Bilginiz olsun. Efendim Sultan Çiftliği Mahallesi Ordu Caddesi numara 112 Sultan Gazi'de bir mağazamız. Mehmet Hakim Mahallesi 1. Aşık Veysel Caddesi 2 Telli'de ikinci mağazamız. Cuma Mahallesi Talimhane Caddesi Rami Eski Açık Otopazarı karşısında 10.000 metrekare üzerine kurulu 3. şubemiz. Aydın Life Mobilya sizleri bekliyor. Instagram ve Facebook Aydın Life Mobilya, web sayfamız .com. WhatsApp üzerinden 532 511 64 55 532 511 64 55. Aydın Life Mobilya. Peşin ödemede avantajı, kredi kartına taksiti ve elden senet ödemesiyle koltuk takımımız 25 bin, yemek odası takımı 35 bin, yatak odası takımı 35 bin, yatak baza başlık 25 bin liradan başlıyor ve düğün paketimizde 100 bin TL içinde koltuk takımı, yatak odası takımı, yemek odası takımı, yatağı, bazası, başlığı. O yüzden gelip görmeniz lazım. Odanızın her köşesinde kampanya var. Küçük ev aletlerinden beyaz eşyaya kadar. İrtibat numaram 532 511 64 55 532 511 64 55.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Emircan Kaymak. Minnoş istemişler. Minnoş'ta kapatacağız. Efendim 3. saate merhaba diyeceğiz mesajlarınızı. Radyo Ekin Instagram sayfamızdan, Serkan Lama Instagram sayfamızdan official ve 541-484-60-60 buradan da mesajlarınızı kardeşinize ulaştırıyorsunuz.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor. Devam ediyor.

Efendim 3. saatimize merhaba dedik. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu'nda Serkan Lama ile beraberliğiniz başladı 13 itibariyle ve 3. saatimizdeyiz. Mesajlarınızı Radyo Ekin şimdi okuyacağım. Instagram sayfam 541-484-6060, WhatsApp üzerinden gelen mesajları şimdi okuyacağız. 541-484-6060. Ben bu saatimizde Boğazköy Aden testleri katkılarıyla başladık. Birazdan detayları sizlere vereceğim. 30 Ekim'de muhteşem bir konserimiz var. Selçuk Bağlıcı sevenleriyle buluşuyor. Harika bir konser olacak. Ailenizle, sevdiklerinizle, alkolsüz eğlenebileceğimiz harika bir menü. Birazdan da menüden de bahsedeceğim. 30 Ekim Cuma saat 19'da, kimseye söz vermeyin, ben de sahnede olacağım. 14 Kasım'da da Zekeriya Ünlü, Cumartesi günü 14 Kasım. Sıra gecesi yine 20 kişilik dev orkestra, sevgili Zekeriya Ünlü ile birazdan detayları vereceğiz. Mesajlara bakalım. Serkan Bey merhabalar, İstanbul'dan selamlar. Nurettin Bay'dan Ceylin türküsünü çalar mısın, yeni eserini? Dayım Aydın Güler ve tüm Aysel Giyim çalışanlarına armağan olsun demiş. Emircan Kaymak göndermiş mesajını. Sevgili Fatih, teşekkür ediyorum. Her zaman. Sevgili Osman Ziya, teşekkür ediyorum. Ne demek? Türküler her zaman bize emanet. Radyo Ekin'e emanet. Merhabalar Bülent Deniz. Sıradaki eseri kıymetli şair arkadaşım Nihat İlgün'e armağan etmek istiyorum demişsiniz. Peki efendim. Armağan olsun. Hüseyin Altıner, sevgili dostum, seni keyifle yıllardır dinliyorum. Çizgini, kaliteni hiç bozmuyorsun. Beyefendinin her zaman üzerinde. Eyvallah. Çok sağ olun. Ne güzel. Sevgili Yücel, Şişli'den şu an Bomanti'de dinliyorum sizleri. Sıradaki Türkiye talibiz demişsiniz. Çok sağ olun, armağanımız olsun. Kolay gelsin sizi. Kulaklıkla dinliyorum. Türkülerin kralı rica etsem. Yar ağladı, ben ağladım. Eserini çalar mısın? Teşekkürler. Güzel eser. Hazırlayın arkadaşlar. Çalacağız. Serkan abi merhaba, ben Nurettin Özkan. Sıradaki eser... Ben Nurettin Özkan Aras'tan özür diliyorum. Özkan Aras'tan Ardağan Güzel'in çalar mısın demişsin. Sigma Elektrik çalışanları dinliyorlar bizleri. Selamlar olsun. Merhabalar, ben Ardağan Hanak'tan. Serkan abi senden bir türkü istiyorum. Yılın ilk karı buraya yağıyor. Şu an yağıyor mu ya? Hakan göndermiş mesajını. Yani şu an Ardağan Hanak'ta kar yağdı mı? Vay arkadaş. Semih, sana da armağan olsun. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bu güzel türkünün ardına da Nurettin Bay gelecek. Ceylin eseri. Efendim mesajınızı ulaştırıyorsunuz. Radyo Ekin Instagram 541-484-6060. Biraz önce kim bilir eserini de sevgili Ali Baba'ya, İcan Tekstil, sevgili Vedat, sevgili Mami dinliyorlar bizi. Ali Baba ne çekmiş ki bu türküyü istemiş benden ya. Benim neler çektiğimi kim bilir diyor. Acaba bana bir mesaj mı veriyor Ali Baba? Pazartesi ziyarete mi gelsem Ali Baba'ya acaba? Yeşilpınar'da dinliyorlar bizi. İcan Tekstil, selamlar olsun. Tabii Vedat, yeni yıl montumu hazırla bak. Kırmızı.

0: Efendim devam ediyoruz. Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla başladık efendim.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Hafta sonu için planınız var mı bilmiyorum ama ailenizi alın, sevdiklerinizi alın. Çünkü İstanbul'un içerisinde doğayla iç içe muhteşem bir gün sizleri bekliyor. Hiç öyle şehir dışına çıkıp çok yakıt yakmanıza gerek yok. Dönerken ceza yemenize, dönerken çile çekmenize gerek yok. Yanı başınızda Habibleri geçtikten sonra Fenertepe, Eski Edirne asfaltı, Boğazköy, Aden var efendim.
2: Evet.
0: 200 dönüm içerisinde kurulu. Önemli olan çocuklarınızın eğlenmesi değil mi? Evet, eğlendiriyoruz. 200 dönüm içerisinde doyasıya koşuyor. Egzoz kokusu yok, araç yok, hiçbir şey yok. Hemen girişte kendin pişir, kendin ye. Kasabımızdan mantarını, sucuğunu, her şeyini alıyorsun. Sana ayrılan özel localarda, odalarda ateşin geliyor. Mangalını yakıyorsun. Ben uğraşmam dersen restoranımız 500 kişilik. Kahvaltımız serpme kahvaltı yok. Seçmeli kahvaltı var. Artık israf yok. Yüksek para ödemenize gerek yok. Yediğiniz kadarınızı, doyduğunuz kadarını ödüyorsunuz. Güzel değil mi? Bunun yanında tüm kebap çeşitleri, hamburgerinden pizzasına kadar var. Çocuklarınızın enerjisini atabilmek için çocuk köyümüz var. Cumartesi hava güzel. Çocuk köyünde çocuklarımız Survivor etaplarında eğlenirken sen de kır kahvesinde kumda kahveni içeceksin. Nargilesi var. Semaver'de çayımız var. Nefis. Çocuklarımıza binicilik dersi aldırmak istiyorsanız Midilli atına kadar var. Harika bir terapi at çiftliğimiz sizleri bekliyor. Paintball boya savaşlarının yapıldığı, gençlerimizin çok severek oynadığı boya savaşları alanımız var. Ailenizle 200 dönümde ATV'lerle safari yapabilirsiniz. Konvoylarla safari yapabilirsiniz. 170 metre kaydıraktan çocuklarınız eğlenceli bir gün geçirebilir. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Yani yaban geyiğinden, suların üzerinde kuğular, hindiler, yaban ördekleri, tavşanları ne ararsanız. Tabii ki aslan maslan yok. Bunun yanında tabii ki kır düğünü yapabileceğiniz 1500 kişilik alanımız. Yemekli, kapalı alanımız, kız isteme alanlarımız. Burada yaptığımız konserler, geçen hafta Zekeriya Ünlü konserinde hınca hınç doldurdunuz. Harika bir konser oldu. Harika bir menü, zengin bir menü. Ayın 30'unda sevgili Selçuk Balcı sevenleriyle buluşuyor. Karadeniz türküleri, atma türküleri, otantik türküler, eğlence garantili. Selçuk Balcı 30 Ekim Cuma akşamı saat 19'da Boğazköy Aden'de alkolsüz. Ailenize gelebileceğiniz olur ya, belki doğum gününüz, belki evlilik yıl dönümünüz. Çalışanlarınıza belki bir jest yapmak istersiniz. Rezervasyon numarasını vereceğim. 530-729-4725. 530-729-4725'ten rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Selçuk Balcı 30 Ekim Cuma günü 19'da. Zekeriya Ünlü 14 Kasım saat Cumartesi 19'da 22'lik dev orkestrasıyla, yine mendiller hazırsa eğleneceğiz. Yoğun istek üzerine ikinci kez Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'e geliyor efendim. Alkolsüz ailenizle eğlenebileceğiniz, videoları izlediyseniz sayfamda mutlaka görmüşsünüzdür. Zaten %100'ü aile. Hanımefendiler çok yoğun bir ilgi gösterdiler. Çok sağ olsunlar. 530-729-4725. Instagram radyo, Instagram Boğazköy Aden'i takip edin. Bizden haberiniz olsun. Bu anlattıklarımı, hayal ettiklerimi de orada göreceksiniz zaten. Boğazköy Aden Instagram sayfam.
1: Tanıtıcı reklam.
0: O zaman güzel bir Selçuk Balcı eseri armağanımız olsun sevenlerine. Devam.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Radyo 2'ndesiniz. Serkan Lama'yla berabersiniz. Mesajları birazdan okuyacağım. Bu arada İstanbul Başakşehir'de 7 öğrencinin bıçakla yaralandı ve 10 yaşındaki Eslem Sare Bulut'un yaşamını yitirdi. Saldırıyla ilgili yeni bilgiler farklı bir suçlu çocuk profilini karşımıza çıkarıyor. Saldırı gerçekleştirilen şahıs tutuklananın annesinin verdiği ifadeye göre, annesi de tutuklandı bu arada, 15 yaşındaki bir kız Fen Lisesi girişli, okul evine uzak olduğu için Anadolu Lisesi'ne geçmiş ve not ortalaması 96. Yani derslerinde başarılı. Annesi kızının saldırıyı çirkin olduğu gerekçesiyle akran zorbalığına uğradığı gerekçesiyle yaptığını öne sürmüş. Saldırıyı uzun süredir Telegram grupları üzerinden planladığı değerlendiriliyor. Aile çocuğun bu durumunu okuldaki sorumlu öğretmenlere bildirdiğini iddia ediyor aile. Çocuğun bu durumunu okuldaki öğretmenlerin bildiğini söylüyor. Tabii anne ceza almamak için de sorumluluğu okula atıyor olabilir. Kızının Türkiye'nin ve dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şey yapmak istediğinden söz ettiğini açıklayan bir annenin önce kendisinin önlem alması gerekmiyor mu diye soruyorlar. Özellikle çocukların Telegram

0: Eğer aile çocuğuyla ilgili endişelerini okula bildirdiyse burada okul yönetiminin ihmali var demektir. Bakın, eğer bildirdiyse ve bugüne kadar yaşanan okul saldırıları ya da ergen cinayetlerinde suçlular genelde eğitimle alakası olmayan zorba, sorunlu suça meyilli çocuk ya da gençler işiyordu.
1: Bayağı.
0: Bu sefer katilin not ortalaması 96. Evine uzak olması fen lisesine devam edecek ve bu saldırıyı gerçekleştirmese belki de ileride doktor, belki mühendis olacak kapasitede suçlu bir çocuktan bahsediyoruz.
1: Adın yazar gülüm mesmerim diye.
0: Tabii ki akran zorbalığı, 15 yaşındaki bir kızın okullarda akran zorbalığı var mı? Var. Ama 10 yaşındaki kızı sen neden bıçaklarsın?
1: Zeri bozar ezber. Tabii.
0: Yani zorbalık bile olsa kesinlikle kabul edilemez bu. Çocuklar yaşıtlarına karşı olan davranışlarını bazen yetişkinleri bile hayrete düşürecek derecede acımasız olabiliyorlar. Gördüğümüz olaylar karşısında gerçekten bakıyoruz böyle. Milliyetin Bakanlığımızda akran zorbalığına karşı mücadele başlatmıştı. Ama akran zorbalığı ile ilgili daha fazla farkındalık projesine ihtiyaç var. Zorbalık okullarda en ciddi suçlar arasına girmeli. Zorbalık yapan çocuklar anında disipline sevk edilmeli. Ve sonrasında ebeveynlerle birlikte psikolojik terapiye yönlendirilmeli. Yani çocuklarını güçlü yapacağız diye bilinçli zorba yetiştiren ailelere de ağır cezalar uygulamalı. Yani böyle bir profil karşımızda. Ahmet Duman, Hayırlı Yayınlar hemşerim, Poyraz Tekstil dinlemede 124 bin peygamberin yola getiremediği ama şeytanın bir dakikada yoldan çıkardığı insanlar var maalesef aramızda. Bütün iş arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Sizden Hüseyin Turan'dan Acayip Hayvanlar türküsünü çalmanızı rica ediyorum. O kendini biliyor. O türkün nereye gideceğini kendi biliyor demiş. Buyurun o zaman.

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demir Kapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demir Kapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna. Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat, Sadettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660.
1: Asımoğulları Kuyumculuk. evinizi yenilemenin tam zamanı. Kalitenin, şıklığın ve uygun fiyatın adresi Aydın Life Mobilya. Koltuk takımları sadece 25 bin. Yemek odası takımları 35 bin. Yatak odası takımları sadece 35 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni evlenecek çiftlere özel düğün paketleri ise sadece 100 bin TL. Üstelik peşin ödeme, kredi kartına taksit ve elden senet seçenekleriyle Aydın Life Mobilya. Evinizin ihtiyacı, bütçenizin dostu. Detaylı bilgi ve sipariş için 0532 511 64 55.
3: Reklamları dinlediniz.
0: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler.

Evet, Oğuz Aksaç'ın yeni eseri Duman Üzerinde 0 kilometre armağan ettik. Bozuyorlar. Efendim mesajlarınızı Radyo Ekin şimdi okuyacağım. 541-484-60-60. Bu arada... Son dakika haberi, Güllü davasında kızı için hapis kararı verilmiş. Müebbet hapis cezasına çarptırılmış Tuğyam Ülker, Ülkem Gülter, üst soyunu yani annesini öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış. İkinci duruşmada cezası verilmiş. Hadi görüşürüz. Sesi Tuğyan'a ait olduğu belirlenmiş. Yani üzücü, çok üzücü. Neresinden bakarsanız Atilla Taş. Biraz önce videosunu izledim. Çok üzücü. Ne dersiniz dedim. Yani görüşü ne olursa olsun. Evladını kaybetmiş bir baba. Allah sabır versin. Evlat acısı hiçbir şeye benzemez. Son yolculuğuna uğurlanmış Sezen Taş, 14. katta Mersin'in Erdem ilçesinde bir apartmanın 14. katından düşerek hayatını kaybeden 34 yaşındaki Atilla Taş'ın kızı gözyaşları içerisinde toplamda

0: yoktu.
1: Evet, mesajlara bakalım. Yaralı deserini çaldığınız için çok teşekkür ediyorum demişsiniz. Rahime Hanım. Armağanımız olsun, ne demek?
2: Vermiş derdini, hain kullar yemiş ömrünü.
1: Serkan kardeşim, abartmıyorum. Allah'ım biliyor ki kimseye yağcılık da yapmıyorum. Dört gündür hastane dolaşıyorum. Yok. Rabbim biliyor, öyle ağrılarım var ki. Ama sizler sayesinde unutuyorum ağrılarımı. Rabbim sizlerden razı olsun. Sevgili İbrahim Güllevik, tekrardan geçmiş olsun. Allah sizden de razı olsun. Hayırlı yayınlar sizden. Özkan, arabadan Ardahan türküsünü çalar mısınız? Tüm Ardahanlara gelsin demişsiniz. Tolga göndermiş mesajını. Değerli kardeşim, iyi yayınlar. İyi programlar. Çok güzel türküler hazırlamışsın. Ben de Sivas Zaralıyım. Bir Sivas Zara türküsü çalarsanız ricamdır. Zaralı Kemal göndermiş mesajını. Selamlar Tülin ben.

Eyvallah, teşekkür ediyorum. Selamlar. Sevgili Yakup Yerdelen dinliyoruz demiş. Selamlar olsun sevgili Yakup'a. Mahmut Uzun. Sevgili Sema abla selamlar olsun. Mirza Tekstil. Sevgili Aziz Mirza şu anda dinliyoruz demişler. Biraz şöyle buğuyu dağıtalım.

0: Efendim 3. saatimizin de yavaş yavaş sonlarına geliyoruz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ben Boğazköy Aden tesisleri katkılarıyla 3. saatimizin sonlarındayız. Cuma, cumartesi, pazar, bugün, yarın, pazar günü. Evet, vakit geçirelim ailemizle. Güzel bir vakit geçirelim uzaklara gitmeden, çok benzin yakmadan. Bazen gidiyorsunuz, dönüyorsunuz 2000 lira, 3000 lira, 4000 lira. Benzin yakıyorsunuz, cezası var, bilmem neyi var, otoparkı var, valesi var. Efendim Boğazköy Aden'e geleceksiniz, eğleneceksiniz. Bir kere çocuklarınız eğlenecek. Siz de yeşilin, oksijenin, gürültü olmadan doğanın böyle tadını çıkaracaksınız efendim. Eğer sabah kahvaltıya gelirseniz serpme kahvaltı değil, seçme kahvaltı var. Serpme kahvaltı israf olmayacak, sizin de paranız israf olmayacak. Yani doyduğunuz kadarını ödeyeceksiniz Boğazköy Aden'de. Bunun yanında çocuklarımızın eğleneceği bir alan var. Çocuk köyü var. Çocuklara köy yapmışlar. Eğlenecekleri, enerjilerini atacakları köy. Sen kumda kahveni içerken, nargileni içerken, semaverde çayını içerken onlar da orada eğlenecekler. Binicilik dersi aldırmak istiyorsanız Midilli atına kadar var at çiftliğimizde. Hepsi de asil kan atlar, onu söyleyeyim. Burada çocuklarınıza atı hem sevdirebilir hem de binicilik dersi aldırabilirsiniz. 170 metre kaydıraktan harika bir enerjiyle çocuklarınız büyük bir adrenalin yaşayabilirler. Çocuklarınızla, ailenizle, ATV'lerle 200 dönümü 35 dakika harika bir safari sizleri bekliyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin eğleneceği paintball boya savaşlarının yapıldığı alan ve tabii ki kır düğününü yapabileceğiniz, bizden mutlaka fiyat alın yemekli fiyatlarımızı. Kır düğünü kapalı alan ve açık alanlarımız var. Kız isteme alanlarımız, organizasyon alanlarımız var. Küçük küçük böyle hayvan barınaklarımız var. Suları

0: kadar var. Deve kuşuna kadar var. Ve kendin pişir, kendin ye. Kasabımızdan alışverişinizi yapıyorsunuz. Siz ayrılmış özel aile odalarında, localarında ateşiniz geliyor. Mangalınızı rahatça yakıyorsunuz. Yani eğlencenin, mangalın, kahvaltının keyfini burada çocuklarınız doyasıya eğlenirken sizler de yaşıyorsunuz. Ve 30 Ekim'de de harika bir konserimiz var. Kimseye söz vermeyin. 30 Ekim Cuma günü saat 19'da zengin bir menü, alkolsüz, ailenize gelebileceğiniz harika bir organizasyonumuz var. Selçuk Balcı 30 Ekim Cuma günü saat 19'da Boğazköy Aden'de. Ve yoğun istek üzerine 14 Kasım Cumartesi 19'da mendilleri hazırlayacağız. 20 kişilik dev orkestrasıyla Zekeriya Ünlü Boğazköy Aden'de sizlerle buluşacak. Yani 30 Kasım, 30 Ekim ve 14 Kasım'da iki konserimiz var. Rezervasyon numarasını vereceğim. 530-729-47-25. 530-729-47-25'i arayın. Rezervasyon numaramızı, konser için şimdiden yerinizi ayırın. 530-729-47-25. Instagram Boğazköy Aden diye hemen şu anda anlattıklarımı, hayal ettiklerinizi şu anda orada zaten Instagram sayfamızda göreceksiniz.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Peki efendim. O zaman Zekeriya Ünlü ile bu saatimi noktalıyorum. Ve dördüncü saatimize merhaba diyeceğiz. 18'e kadar buradayız efendim.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda.

Haftanın son çalışma iş günü. Tekrardan herkese selamlar, sevgiler, hayırlı cumalar. 13 itibariyle başladık ve 4. saatimize beraber dedik. 18'e kadar da buradayız efendim. Mesajlarınızı okuyacağız. Radyo Ekin Instagram sayfam 541-484-60-60 541-484-60-60 WhatsApp üzerinden de mesajlarınızı okuyacağız efendim. Bu saatimizde Cağ Kebabı'nda

Cabir Kebap katkılarıyla efendim bu saatimizde başladık. Başakşehir'de Metro Kent'te 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında. Birazdan detayları vereceğim. Ailemiz evet bir et yiyelim, cağ kebabı yiyelim. İşin doğrusu, işin ehlinden de sizlere en azından bizimle işbirliği yapan firmalarımızı sizlerle tanıştırıyoruz. Bunu yaparken de emin olun, mutfağından, lavabosundan, etin nereden geldiğinden, nasıl yapıldığından, aromasına kadar ne katıldığına şahsım adına bakıyorum. O yüzden emin olun ki geldiğiniz yer kaliteli, mavi bayrak vereceğiniz yerler. Bunlardan bir tanesi de Cabir Kebap katkılarıyla başladık. Birazdan detayları aktaracağım.

Şimdi dün İstanbul Maltepe'de çöken ve bazı vatandaşlarımıza mezar olan 7 katlı binanın 2 katı kaçak çıktı. Ayrıca zemin kat, dükkan dediğimiz kısımların üzerinde 4 tarafta çıkmalar var. Yani katlar arası düzensizlik yumuşak katın oluşmasına neden olmuş. Yani bina çökeceğim diye alarm vermiş. Bina sakinleri daha önce kentsel dönüşüm için konuşmuş. Muhtemelen kentsel dönüşüm yaptıracak müteahhitler bulamadılar. Ya da malikler ikna olmadılar. Çünkü binada zaten fazladan 2 kat var. Müteahhit bu işe girmesi için bina sakinlerinin ekstra para ödemesi gerekiyor. İstanbul'da herhangi bir deprem olmasa bile her an kendiliğinden çökme riski taşıyan binlerce tabut bina var. O yüzden İstanbul'da kentsel dönüşüm yok. Aslında ada bazında bunun dönüşmesi lazım ama yerinde dönüşüm yapılıyor. Yani şu anda Beşiktaş, baktığınızda Güngören, Bahçeli Evler, Esenler, hadi Esenler yüzdesi az ama buralar bildiğiniz inşaat şantiyesine dönüşmüş. Yani bırakın sağlam binaları yıkıyorlar, yenisini yapıyorlar. Yani öyle söyleyeyim size yani. Öyle bir şantiye. Ya böyle yıkılmaya müsait olanlar var ya. Yorgun binalar var. Ay ay. Erzurum hazır mıyız? Peki sevgili Mahmut Uzun. Hazırsanız buyurun. Radyo 2. Sevgili Erdem Yargıç, sevgili Yakup Yerdelen. Hadi bakalım size de gelsin.

0: Efendim, beraberliğimiz devam ediyor bu güzel türkülerde. Cabir çalışanlarına, sevgili Ferdi Ustam'a, Feyzullah Ustam'a, sevgili Mesut'a ve sevgili Özgür Ustam'a da armağan olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim, et işi, vicdan işi, hep söylüyorum. Vicdanını kalitesiyle buluşturan bütün ustalarımıza selam olsun. O yüzden nerede yediğiniz önemli, yani nerede yediğiniz önemli ama ne yediğiniz daha önemli. O yüzden verdiğiniz paranın da hakkını alabileceğiniz bir mekan, Cabir Kebap, Başakşehir 5. etap Metrokent'te. Hemen İmam-ı Azam Camisi'nin karşısındayız efendim. Sabah 10'da açılıyoruz. Hazırlıklarımız yapılıyor. Özel cağlarımızda, özel şişlerinde yatık döner dediğimiz meşe odununda pişen, kendine has özel terbiyesi, aromasıyla, harika damak çatlatan lezzetiyle, odun ateşinde dışı nefis kızarmış, içi de böyle yumuşacık suyunu bırakmamış harika cağ kebabını mutlaka denemenizi. Cuma, cumartesi, pazar günü, evet, ailemizle dışarıda bir gün yemek yiyelim diyorsanız doğru bir adresi size kardeşiniz söylüyor. Lavabolarına girdiğinizde mavi bayrak vereceğiniz kış bahçesi içeri restoranımız. Tabii soframızın diğer yıldızları var. Kemik suyundan, ilik suyundan yapılan çorbamız. Evet. Bunu Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde cağ kebabından önce bu şifalı çorbayı efendim sizlere ikram edecekler. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde, hafta içerisinde yalnız bu. Hayır, ben çorba istemiyorum, cağ kebabı yiyeceğim. Finalde Erzurum'dan getirilen günlük kadayıf cevizli dolmayı da, kadayıf dolmasını da, ya çorbayı ya da kadayıf dolmasını size ikram edeceğiz. Çayımız, kahvemiz ikram. Yani burada mesele sadece karın doyurmak değil, ne yediğinizi bilmek, kalitesi, eti ve ödediğiniz paranın hakkını almanız. Efendim, Yemek Sepeti, Trendyol, Getir, Migros uygulamalarında varız. Kilo ile hem restoranımızda hem de dışarıda kilo ile, hassas teraziyle servisimiz var. Onu da söyleyeyim. Diyorlar ki kilo ile veriyor musunuz? Evet, kilo ile veriyoruz efendim. Özel organizasyonlarınızda, düğün, nişan, piknik, bayi toplantısı, dernek toplantısı, bulunduğunuz yere neredeyseniz ekibimiz geliyor. Cağ kebabını sıcak sıcak o organizasyonda dağıtıyoruz. O yüzden bizden mutlaka fiyat alın. Cabir et, mangal ismine ne koyarsanız, Cabir Kebap. Şimdi odun ateşinde piştiği için mangal da diyorlar. Cabir Kebap. Başakşehir Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında. İrtibat numaram 0212 877 1998, 0212 877 1998. Instagram'da Cabir rakamla yazıyorsunuz, Ca yazıyorsunuz, bir rakamla yazıyorsunuz. Takip mutlaka edin çünkü buradan hediye vereceğim. Takip edenler arasından önümüzdeki günlerde doyasıya cağ kebabı, ilik suyu çorbamız ve kadayıf dolmamızı hediye vereceğiz. 0212 877 1998, rezervasyon numaramız 0212 877 1998. Evet, bugün, yarın, cumartesi, pazar günü sabah 10, gece 24'e kadar Cabir hizmetinizde efendim.

Efendim beraberimiz devam ediyor. Radyo Ekin'de Serkan Lamı'yla berabersiniz. Mesajlarınızı Radyo Ekin Instagram sayfamızdan gelen mesajlara bakacağız. 541-484-6060. Güvetzade ailemiz bizleri dinliyor. Selamlar olsun. Bahçelievler Belediyesi'nin tam karşısında Güvetzade ailemiz. Güveçliler Kralı Mehmet Ustam, Tuğberk Hocam selamlar olsun.

daha öncelerden de bahsetmiştim. Balkona, bahçeye ya da pencere önüne konulabilecek güneş enerjisi yaygınlaşırsa. Doğrudan böyle prize takılan küçük güneş panelleri şu anda dünyada hızla yaygınlaşıyor. Bir ya da üç panelden oluşan bu sistemler bir evin elektrik ihtiyacını %10 ve 30'unu karşılayabiliyor. Yani bu paneller çatıya kurulan güneş enerji sistemleri gibi zahmetli değil ve ucuz, onu söyleyeyim. Mesela bu paneli balkona takıyorsunuz. Üretilen elektrik invertör adı verilen küçük bir kutuyla evde kullanılabilir hale getiriliyor. Ve normal bir prizden evin tesisatına veriliyor. Almanya'da 1 milyondan fazla şu anda evde kullanılıyor. Amerika'da eyaletler bu küçük panellere izin vermeye başladı. Ve bu paneller ülkemizde yaygınlaşmalı. Ülkemizde bireysel çatı ve cephe güneş enerji sistemlerinde GES lisans alma zorunluluğu kaldırılmış. Ve 25 kava altı süreçler nispeten basitleştirilmiş. Olsa da güneş enerjisinin bireysel kullanımda birçok bürokratik engeli var. Türkiye'nin fosil yakıtlara bağımlılığı enflasyonu direkt etkilediği için en küçük petrol krizinde ya da akaryakıt zammında enflasyon artıyor. O yüzden ülkemizde güneş ve rüzgar enerjisi bireysel bazda kullanımdaki bürokratik engeller kaldırılsa, teşvik edilse, hatta her binada güneş paneli zorunlu olsa, ısı pompası kullanımı teşvik edilse, enerjiye harcanan para önemli ölçüde düşecek. Yani mevcut sistemde sadece enerji dağıtım şirketleri şu anda parayı kazanıyor. Kim zarar ediyor? Devlet ve vatandaş zarar ediyor. Yani şu elektrikteki, inanın, faturalara bakıyorsunuz, diyorsunuz ki ya ben bu kadar fatura mı kullandım ya? İş yerleri zaten şu anda elektrik yüzünden dükkan kapatanlar var. 30 bin lira, 40 bin lira, 50 bin lira, 80 bin lira. Ya bu nedir arkadaş ya? Bu nedir ya? Sinirlenmeyeyim değil mi? Sevgili Fatih, ne demek, seni orduya hemen götürüyorum. Aydın Beyoğlu, sevgili Gülay ablacığım, Gülay Mendi, sana da armağan olsun. Hadi bakalım, mesajları birazdan okuyacağız. Sevgili Serdar, Serdar Arslan, birazdan seninle irtibatta olacağız. Kağıthane'de kıymetli kardeşimizin de bir açılışı varmış, çiğ köfte açılışı. Yani gelmeye gayret edeceğiz. Yarın program biraz yoğun. Sevgili Serdar Arslan, sizlere de armağan olsun. İşiniz gücünüz rast gelsin. Gerçekten bu zamanda yatırım yapmak çok kıymetli. Allah kolaylık versin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna. Eviniz için ne ararsanız Evname'de. Mobilya, beyaz eşya, çeyiz ve küçük ev aletleri. 20 aya varan elden taksit, 3 ay sonra ödeme. Düğün paketleri 129 bin liradan başlayan fiyatlarla. Radyo Ekin dinleyicilerine özel hediye. Radyo Ekin'den geldim, Serkan Lama'yı dinledim deyin, hediyenizi alın. Evname, eviniz bizimle şahane. 0507 817 24 34 0507 817 24-34. Evname, eviniz bizimle
0: şahane. Reklamları dinlediniz. Serkan Yayında.
3: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu programda. Serkanlama devam ediyor.

0: Efendim Gökhan Doğan istekler arasındaydı. Sevgili Nebi istemişti. Biz de armağan ettik. Sevgili Eyüp Karnaz, sevgili Acı Karnaz, Metin Tunç Arnavutköy'de şu anda bizleri dinliyorlar. Sevgili Eyüp'ümüz yine işin başına doğru gidiyor. Selamlar olsun, kolaylıklar diliyorum. Sevgili Hacı abiye, sevgili Metin abiye selamlar olsun.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizde Cabir Kebap katkılarıyla bu saatimizi noktalayacağız efendim. Başakşehir Metrokent 5. etapta İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir Kebap. Odun ateşinde pişen ve lezzetin ateşte buluştuğu bir nokta. Bazı lezzetler vardır, daha böyle kokusuyla insanın böyle iştahını açar. Bazı sofralar vardır, başına oturduğunuzda kendinizi böyle Erzurum'un eşsiz lezzetinde, dünyasını hissedersiniz. Efendim Cabir'e geldiğinizde hem kış bahçesinde hem restorantımızda bunu hissediyorsunuz. İşte o lezzetlerin en özel, en iddialı olanlarından birisi Cabir. Odun ateşinde ağır ağır pişen, dumanıyla iştah kabartan, her lokmasında etin gerçek lezzetini hissettiren Erzurum usulü cağ kebabı. Özenle seçilmiş etler, ustanın elinde maharetle hazırlanan ve etin kendi lezzetini ön plana çıkaran özel marine edilmiş ve özel soslarıyla yatay şişlere dizilen ve en önemlisi tabii ki odun ateşinde pişen cağ kebabı. Ateşin o sıcaklığı ete işliyor, dışı nar gibi kızarıyor ama içi yumuşacık, o suyunu bırakmadan sizler cağ kebabını lezzetle o şişlerde, cağlarda yiyorsunuz. Her dönüşünde başka bir güzellik, her kesilişinde başka bir iştah sizlerde uyandırıyor. Ve odun ateşinde o kendine has kokusu, pişen etin o nefes aroması, geldiğinizde zaten bunu göreceksiniz. O yüzden sadece karın doyurmak değil, ustalığın, sabrın, ateşin ve etin o muhteşem uyumuyla Balıkesir Kıvırcık Kuzusu sizlere. Cabir Kebap Metrokent 5. etapta mutlaka bugün, yarın, pazar günü sizleri bekliyoruz. Soframızın diğer yıldızı kemik ve ilik suyundan yapılan özel çorbamız. Radyo Ekin'den geliyorum dediğinizde bu ikram. Evet, ilik suyu çorbası ikram. Hayır, ben ilik suyu çorbası istemiyorum, ben eti bol yemek istiyorum diyorsanız finalde ya çorbayı içersiniz ya da hafta içerisinde geçerli bu kampanyamız, ikramımız. Radyo Ekin şifremiz söylemeniz yeterli. Erzurum'dan getirilen sıcacık kadayıf dolması, çayımız, kahvemiz ikram. Ya. Et işi, vicdan işi. 0212-877-1998 0212-877-1998 Cabir, Cağda bir numara. Bunun yanında yemek sepeti Getir, Trendyol ve tabii ki Getir uygulamasında, Migros uygulamasında sizler siparişinizi verebiliyorsunuz. Bunun yanında kilo ile, hassas teraziyle hem restoranımızda hem de tabii ki paket servisimizde var. Özel organizasyonlarınızda, düğün, nişan gibi, bayi toplantısı, dernek toplantısı, nerede olursanız olun, organizasyon için de bizden mutlaka fiyat almayı unutmayın. 0212-877-1998. Instagram'da da Cabir, Ca yazıyorsunuz bir rakamla. Bizleri takip edin çünkü buradan çekilişle hediye vereceğiz. Ve burada doyasıya Ca kebabı, doyasıya tabii ki ilik suyu, kemik suyundan çorbamızı ve tabii ki Erzurum usulü cevizli kadayıf dolmamızı ikram edeceğiz. 0212, bugün, yarın, cumartesi, pazar sizleri bekliyoruz. Sabah 10, gece 12'ye kadar da 24'e kadar açıyoruz. 0212-877-1998 Başakşehir Metrokent 5. etap İmam-ı Azam Camisi'nin karşısında Cabir.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Efendim bu saatimizde noktalayacağız ve tabii ki son saatimize merhaba diyeceğiz. 13 itibariyle başladık. Uzun bir yolculuğumuzda keyifle devam ediyoruz. Mesajınızı Instagram Radyo Ekin 541-484-6060 mesajlarınızı ulaştırın.

0: Serkan Yayında.
1: Serkan Yayında.
0: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler bu program.

0: Evet, beraberimiz devam ediyor. Son saatimizdeyiz. Türkiye'nin dinlenen, tercih edilen Türk Halk Müziği Radyosu.
1: Ararsın yara, ararsın. Sen de beni ara.
0: Radyo Ekin'de beraberimiz devam ediyor. Son saatimizdeyiz. 13 itibariyle başladık. Ve bu saatimizde de sizlerle beraberimiz devam ediyor. Ve bu saatimizde sevgili Gürkan Çapkan'la açtık. Sevgili Gürkan'ımıza selamlar olsun. Tülay Macuran'la yorumu. Ararsın yar ararsın. Mesajlarınızı Instagram birazdan okuyacağım. Radyo Ekin Serkan Lamı official sayfam. 541-484-60-60 541-484-60-60. Bu saatimizde evname katkılarıyla başladık. Birazdan detayları sizlerle paylaşacağım. Mutlaka kulağınız bende olsun.

0: Evlenecek olanlar eve şansını yenilemeye çalışanlar. Ödeme kolaylığı üzerinizden büyük bir yükü alıyoruz. Her odanızda indirim var, kampanya var, ödeme kolaylığı var. O yüzden evname katkıları birazdan detayları inşallah paylaşacağım.
1: Sen de beni ararsın.
0: Serdar Arslan,
1: pişman olur
0: Malatya Şark, el yoğurması çiğ köfte, Çeliktepe Mahallesi'nde, Hoşgör Sokak, Kağıthane'de yarın açılışını yapıyorlar. Benim de Malatya Pütürgeli hemşerim sevgili Serdar Arslan. Malatya Şark el yoğurması çiğ köfte, yani Malatya usulü, Malatya yapıldığı gibi elle yoğruluyor, makineyle yoğrulmuyor. Onun da kendine çok ayrı bir özel tadı var. İnşallah yarın vakit bulursam da açılışında sevgili Serdar'ın olacağız. Malatya Şark el yoğurması çiğ köfte Kağıthane'de, Çeliktepe'de hayırlı olsun inşallah.
1: Pişman olur ağlarsın.
0: Evet sevgili İsmet Taşdemir, sevgili İsmet abiye selamlar olsun. Sevgili Merve Hanım da bizleri dinliyorlar. Sevgili Merve Hanım'ı çok sevdiğini yazmış sevgili İsmet Taşdemir. Bir pilavı, bir de Merve'yi seviyorum demiş. E tabi pilav senin için, seveceksin abi. Peki efendim, selamlar olsun bizden. Serkan Nişancı'dan bir eser istemişler. Armağan edeceğiz. Sonrasında istekleriniz, mesajlarınız. Yavaş yavaş da finale doğru gidiyoruz. 18'de veda edeceğiz.

Efendim evname katkılarıyla devam ediyoruz. Tanıtıcı reklam. Efendim evinizi yenilemenin zamanı ve mobilyadan beyaz eşyaya, çeyizden küçük ev aletlerine kadar odanızın her köşesinde, evinizin her köşesinde indirim var mı? Var. Ödeme kolaylığı var mı? Çok. Evlenecek olanlar hiç merak etmeyin. Gittiğiniz yolda yanınızda evname var. Üzerinizdeki yükü alacak. Alışverişlerinizde, düğün paketlerimizde 129 bin liradan başlayan fiyatlar. İlk 3 ay ödeme yok. Yani ilk 3 ay ödeme yapmıyorsunuz. Aldığınız ürünleri 6 ay saklıyoruz, muhafaza ediyoruz. İsterseniz hemen teslim, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye. Garantili ürünlerimizi sizlere ulaştırıyoruz. Ve 20 ayda elden senetle ödeme imkanınız var. İlk 3 ay ödeme yok, 20 ay elden senetle ödeme imkanı var. Üçlü beyaz eşya setimizde yine bu ayda da kampanyamız devam ediyor. 79.900 lira. 213 parçalı çeyiz setimiz 83.990 lira. Eylül ayında yaptığımız kampanya Ekim ayında da aynı şekilde devam ediyor. Dinleyenlerimize özel, eviniz için ne ararsanız evnamede sizleri bekliyor. İrtibat numaramızı vereceğiz. 507-817-24-34. 507-817-24-34. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de. Evname Esenler 300'ü'de. Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de, Çağlayan'da 2 şubemiz ve 7. şubemizde Bağcılar Güneşli'de kapılarımızı açtık efendim. Yani genç odasından, yatak odasından, koltuk takımından, beyaz eşyasından, Smart TV'den, süpürgeye kadar, laptopuna kadar İlk 3 ay ödeme yok ve 20 ayda elden senetli ödeme imkanı evnamede sizleri bekliyor. O yüzden gelin, sabah saat 9, akşam 21'e kadar cumartesi pazarda açığız. Bizi uğramadan sakın final yapmayın, zararda etmeyin. Her yeri gezin, bizi de görün, ondan sonra karar verin. 507-817-24-34 evname.

Şimdi milli takımın başına kimin geleceği konuşuluyor. Bakalım kim gelecek? Öne çıkanlar Sergen Yalçın, Aykut Kocaman, Fatih Terim. Herkes tabii ki Arda'yı istiyor gelsin ama Arda da başarılı bir şekilde gidiyor. Bakalım milli takım başına kim gelecek? Bu işin içinden nasıl çıkılacak?

0: reklamlar.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz. Diyarbakır yoluna le, Diyarbakır yoluna.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Serkan Yayında.
4: Serkan Yayında.
3: Her şey yolunda. Aşk, aşk, sevda, sevda, hasret, hasret ve özlem kokan türküler

Evet, artık son 15 dakika içerisindeyiz. Son mesajlara bakalım hemen. Radyo 2'nde Serkan Lam ile beraberinizin artık son dakikaları. Erdal Samancı, Elazığ. Az Çelik ofis çalışanlarına da armağanımız olsun bu güzel türkü. Hemen güncelliyorum sayfamı. Merhaba Serkan Bey, Mirza Tekstil'den Bahri. Mirza Tekstil'e bir türkü yollar mısın demişsin. Sevgili Bahri'ye selamlar olsun. Sevgili Erdem'e selamlar olsun. Aziz Mirza Mahmut Uzun, sevgili Azabi'ye selamlar. Kıvırcık Ali'den bir türkü istiyorum. Canımdan çok sevdiğim eşim Gökhan'a gelsin. Şişli'den Gülçin göndermiş mesajını. Armağanımız olsun. Maksud Feryal'den benim neler çektiğimi biz ilk saatimizde çaldık bu türküyü. İmpak makine çalışanları ve beni tanıyan tüm dostlara gelsin.

İyi yayınlar sevgili Musa Kurtul. Şu anda dinliyorum seni. Adil ve ortada yok. Adil ve ortada yoksa tatildedir o. Tatildedir o Musa abi. Sevgili Nevzat merhaba demiş. Bizden de sana merhabana merhaba kardeş. Sevgili Remzi abi Çerkezköy'den dinliyorum. Filiz Ağar'dan beyaz gelinlik çalar mısın demişsin. Bu türkünün arkına sanki yakışır demiş. Arkasına. Peki efendim. Sizi mi kıracağız?

0: Evet, güzel bir Mahmut Atabay türküsü Filiz Ağar yorumuyla Armağan Etek İstekler arasındaydı. Artık yavaş yavaş sonlardayız.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Evname tabii ki şu anda Evname'yi anlattığımızdan beri sizlerin yaptığı alışverişler, bizlere attığınız videolar, resimler, selamlarınızı alıyoruz. Evname'de ödeme kolaylığıyla birlikte odanızın her köşesinde, evinizin her köşesinde indirim olduğunu ve evlenecek olanlara da sesleniyoruz. 129 bin liradan başlayan fiyatlar Evname'de. İlk 3 ay ödeme yok. İlk 3 ay ödemiyorsunuz ve 20 ayda elden senetle Evname'de alışverişinizi yapıyorsunuz. 129 bin liradan başlayan düğün paketimiz, 79.900 liradan başlayan üçlü beyaz eşya setimiz ve 83.990 liradan başlayan 213 parçalık çeyiz setimiz. Bunun yanında yatak odasından, genç odasından, laptopuna, smart TV'sinden, buzdolabından, çamaşır makinesinden, oturma gruplarına kadar bize gelmeden, uğramadan sakın final yapmayın. Evname 1. Cebeci Sultan Gazi'de, Evname Esenler 300'ü'de, Evname Ok Meydanı'nda, Kağıthane'de ve Çağlayan'da 2 şubemiz ve Güneşli Bağcılar'da 7. şubemizi açtık efendim. Sabah saat 09, akşam 21'e kadar da hizmetinizdeyiz. Cumartesi pazar açık. Mutlaka ve mutlaka gelin, alışverişinizi yaptıktan sonra da Radyo Ekin'den dinledik demeyi unutmayın. Çünkü özel bir hediyeniz var. Alışverişten sonra o hediyenizi alacaksınız. Gözüm pencerende. Eviniz için ne ararsanız Evname, eviniz bizimle şahane. 79.900 liradan üçlü beyaz eşya setimiz, 129 bin liradan düğün paketimiz, 83.900 liradan başlayan 213 parçalık çeyiz paketimiz. İlk 3 ay ödeme yok, 6 ayda aldığınız eşyayı muhafaza edebiliyoruz. Ya da hemen teslim, ücretsiz montaj ve ücretsiz nakliye. Sizleri bekliyor Evnamelerde. Evname Sultan Gazi 1. Cebeci, Esenler 300'lü, Evname Ok Meydanı Çağlayan 2 Şube Kağıthane ve Bağcılar Güneşli'de kapılarımızı açtık. İrtibat numaramız 507-817-24-34, 507-817-24-34. Instagram'da bizleri takip etmeyi, Evname'yi ihmal etmeyin. Bizden haberiniz olsun. 507-817-24-34. Peki efendim, program bitti. Güzel bir hafta sonu diliyorum. Hayırlı cumalar dileklerimizi iletiyoruz. Benden sonra sevgili Dadali sizlerle beraber olacak. Dadali'ye başarılar diliyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

0: Dadali Show.
1: Ahenk Dekor Mobilya Dadali Show'u sunar. 0536 868 4124.
2: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga. 0536 868 41 24.
3: Dadali!

0: Tani köşnerim öyle değil dur. Tani dadani sana ben çektireni. Sana ben çektireni. Sana ben çektireni.
1: Ulan güzel okuyormuşum ben ya. Onu da kendimle yeni keşfettim ben.
0: Herkese bir kez daha selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sabah günaydın, şimdilik hayırlı akşamlar diyelim hepinize. Aynen. Hayırlı akşamlar, cuma trafiği de başladı güzel. Süper, süper. Vallahi şu en sevdiğimde. Vallahi en sevdiğimde trafikte başladı. Trafikli bir İstanbul. Cuma akşamı trafik olması zaten bizim acayipimize gidiyordu. Bu tuhafımıza gidiyor. Ama Allah'tan ben varım, sıkıntı yok. Hepinize hayırlı akşamlar, hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Kimseye bu ne yorgun gitmesin diye kendini feda eden adam daha ne yapsın be?
2: Dadali Show.
0: Allah beni razı olsun ya. Gerçi bazıları trafikten kaçayıp bazıları da tutan abi Beylikdüzü'ne doğru bu trafiğe gider yani. Tabii o bazılarından bir tanesi canım benim. İsim verip rencide etmek istemiyorum, sevgili kankam. Bir kankam benim yani. Kanka desem ki kanka gel abi buraya kaldık bizi al desem o kanka çok trafik var ben oraları bilmiyorum ki diye. Ama Beylikdüzü'ne dostların çağırıyor seni desem trafik diye düşünenin Allah belasını versin dile gider. Öyle yani böyle bir kankamız var. Allah yokluğunu göstermiyorsun sever bu işleri. Kanki yoldasın he. Tani tani dadali, tani kendi kankani, tani kendi kankani, tani kendi kankani. Konu dostları oldu mi? Selam olsun kankam, yol açık olsun. 34 magaye, magaye. Kankamın plak okuması değil, MG'ye değil ya, magaye. Selam olsun kankama. Canım kankam benim ya. Nasıl? Yine kitabına uyduruyorsun ya. Helal olsun sağ ol. Vallahi yemin ediyorum yani. Kankamı tek geçiyorum bu konuda. Neyse. Kankama hayırlı yolculuklar olsun. Efendim ben geldim. Şimdi ana sponsorumuzdan bir bahsedelim. Tabii. Kesinlikle öyle yani.
3: Tanıtıcı reklam.
0: Heyce Dekor Mobilya. Ayenk Dekor Mobilya ana sponsorluğunda buradayız. Sevgili Ahmet Zırga başta olmak üzere bütün Ayenk Dekor Mobilya çalışanlarına selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Sevgili Ahmet Zırga. Nasılsın? Niye baş? Adamın dibi ya vallahi adam yani Google adam yaz bir Ahmet Zırga çıkıyor hemen bir alt suduna bak Dadali çıkıyor o kadar yani. Öyle bir güzel adamdır yani severim abimi selamlar olsun. Şimdi mutfaktan

0: Atları, banyo dolapları, gardırop dolapları, TV üniteleri, mahjör yanları. Efendim hoşçakalın. Böyle mobilya ihtiyacı, inşaat mobilyaları. Mobilya konusunda müteahhitlerimize de sesleniyorum. Ahmet Zırga ile Ahenk Dekor Mobilyaları. Görüşmeden bu işlere girmeyin abi. Bu bir. İkincisi, dükkanına tabela yaptırmak isteyenler varsa tabela bölümümüz var. Benim Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısında. Bak, Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi'nin tam karşısındayız. Tabela bölümümüz var. 1200 metrekarelik alan. Yine Asya Müzik aynı yerde hem bağlama, gitar, keman, kemençe, davul, darbuka, zurna imaneti yapay hem de satış mağazamız orada. İçki mağazamız var. Hasta yakınlarına duyurmuş olalım. O bölgede bir içki mağazası bulamazsınız ama Ahmet abi sosyal sorumluluk projesi altında. Yani vatandaşın işi görülsün diye bir de giyim mağazası yaptı. 0536 868 41 24 0536 868 41 24 Ahenk Dekor Mobilya Ahmet Zırga'nın telefon numarası.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Çekmiş gözüne. Bugünden beri reklam görüşmelerindeyim. Çok yoğun tempo çalışayım. Öyle bildiğin gibi değil. Allah pinler razı gözü. Yoğun tempo. Bugün gündüz beni çağrı bırakanlar vardı. Efendim hoş olayım. Çok hayal çalışırım ya. Vallahi. Tüm aşağılama. Böyle bir şey yok ama. Böyle bir şey olamaz baba oraya. Aynen öyle. Şimdi her şeyin başında mesaj attığımızı da verelim. 0541-484-6060'ı mesajlarla yazsın. Herkes mesajını yazsın abi. Zaten İstanbul'a trafik var. Darlandınız. Hafta bitti. Yorgun yorgun eve gitme. Bir böyle bir stresi, bir iş yorgunluğunu bir kapıya bırakalım da. Herkes varlığını belirlesin bakayım. Yazın, gönderin, yazsın. 0541-484-6060'a mesajlar yazsın. Damar'ın şov reklam attığını versem. Tamam mı? Oraya da sağırlar yazın. Bir yandan da firma sahiplerimizi ben arayayım. Ha, böyle bir konuşalım. Televizyon programında olur, radyo programında olur. Bunu nasıl belirleyeceğiz ama? Bana çağrı geliyor ya. Çağrı geldiğinde ben arayacağım. Aradığımda, sizleri aradığımda ne iş yapacaksınız? En azından bir yaptığınız işi bir duyayım. Tamam mı? Sonuçta 29 yıldır Allah nasip etti radyo programı yapardık. 2010'dan bu yana televizyon programı yapardık. Birçok sektörle çalıştım. Dolayısıyla işte diyelim ki hani, siz çağrı bıraktığınızda ben aradığımda ne iş yaparsanız bana anlatın. Ben nerede sizin reklamınızı yaparsam faydalı olurum. Nerede sizi ön plana çıkarırsam, radyoda mı, televizyonda mı, nerede kazandırırım size? Orayı beraber tespit edeceğiz. Sıkıntı yok. Şimdi işin amına hemen telefonun eline alsın çabuk. Firma sahipleri, iş yeri sahipleri. Hay, ortalıkta bir şey var böyle, millet böyle bir durgunluk var işlerde. Ama Allah'a şükürler olsun, şeytan kulağına kurşun. Rızkın kefiri şüphesiz ki Allah. Reklamını yaptığımız firmalarda Allah'ın izniyle kazanıyor. Sıkıntı yok. Sizler de işlerinizde bir hareketlenme olsun. Dediğim gibi rızkın kefiri Allah. Ben dilimin döndüğü kadarıyla beni ben yapan 5 milyon dinleyiciye senin de firmanı, senin de iş yerini anlatırım. Sıkıntı yok. Numarayı verelim, sadece bir çağrı bırakın. Uzun uzun çaldırmanıza gerek yok. Bir kere çalsın, şu an telefon yanımda. Gelen çağrılara ben döneceğim. 0532 659 2052 firma sahipleri, iş yeri sahipleri hemen çağrı bıraksın bakayım. Daha önce hiç reklam çalışmamış olanlar, reklam yapmamış olanlar, sektörünüz ne olursa olsun. Abi iş yeri sahibiysen reklam hakkını abi. 4077'den çağrı geldi, güzel. Evet, sadece bir kere çağır. 0532 659 2052. Şimdi geldim geleli. Buraya başladık maaşları, reklam işlerini komple ben bakarım. O yüzden hem televizyonda hem radyoda çok yeni yeni firmaları buluşturuyoruz Allah'ın izniyle. Dolayısıyla istiyorum ki sizler de kazanın. Çünkü insanlara dokunabilirsek, hani diye ya, el eli yıkar, el döner, yüzü yıkar. Size de yani bir faydam dokunsun da Allah'ın izniyle ya. Gözünüzde büyütmeyin ama reklamın tadını aldığınızda da Allah'ın izniyle bırakmayacağınıza da adım gibi de eminim. O yüzden dedim ya, ya benim reklama ihtiyacım yok deme kardeşim. Sen de yanında eleman çalıştırıyorsun, sen de maaş dağıtıyorsun. Senin de işveren olarak yükünü hafifletmemiz lazım. İş olacak ki sen adam çalıştırasın, adama maaşını verebiliyorsun. Doğru mu? 0532 şu an telefon yanımda. Çağrılar gelsin, hemen arıyorum. 0532 659 2052 0532 659 2052 haydi! Bakalım bu şarkı. O holdi dediğiniz kim var ise onlara gelsin. Benden de kankama gelsin. O holdi trafikte. Devam bakalım haydi.

0: 0368 41 24.
1: Ahmet Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 41 24.
2: Dadali. Dadali. Dadali.

Vay vay vay, gelmem kapılarına diye, uğramam yanlarına, inanır mıyım daha diye senin yalanlarına. Yanan üstüne yanan, senin hayatın yalan diye. İki farklı diye panzehir, hem akrepsin hem yılan. Bu arada Ömer abiyle görüştüm. Telefondayız hatta, şu anda da konuşuyoruz. Reklamla ilgili çağrı bırakan güzel insan. Ya dedi, çorap fabrikası var dedi bizim dedi. Anı dedi, bir şey yapalım, bir ameliyat kısmı diyeceğiz. Ömer abiyle görüşürüz. İnşallah çorap fabrikasını da yayına bağlayacağız. Satış mağazalarını da buradan duyuralım. Hatta toptan da gidip alıp para kendi de satabileceksiniz. İşte bakın ne güzel, yapılmayan reklamlar radyolarda. Yani daha önce hiç kendi yaptığınız işin reklamını duymadıysanız muhakkak ama muhakkak arayın görüşelim. Arayın görüşelim, sizleri de reklama başlatalım. Dadali dadali yapan 5 milyon dinleyici sizin de kitleriniz olsun. 0532 659 2052 Dadali Show reklam hattı. Çağrı bırakanları arıyorum. Gelen çağrıları tek tek dönüyorum. Dediğim gibi bunlardan bir tanesi şu anda Ömer abi. Ömer abiyle konuşmamız devam ediyor. Bu güzel deyişi de Hafiken Dilber'i de sevgili Ömer abiye de yollamış olalım. Arkadaşlar, iş yeri sahibiyseniz, firma sahibiyseniz, daha önce hiç reklam çalışmadıysanız, yaptığınız işin reklamını radyoda duyduğunuz ya da duymadığınız hiç fark etmez. Al telefonun eline. Bak bugün balık bütün iyi niyetim üstümde. Herkes şöyle çağrı bıraksın. Gelen çağrıları ben arayacağım. Artık sizin de işletmenizin Radyo 2'nde Dadali Show'da reklam olsun. Siz de Allah'ın izniyle buradan da nasibinizi alın, kazanın derim. 0532 659 20

0: Vay vay, vallahi değişlerle bugün böyle bir yol alalım izledim. Güzel de oldu ya. Vallahi güzel oldu ya. Ya Allah. Ya Allah. Yani. Aşk yine. Türkiye radyolarının ayrımsız tek radyo programı.
1: Dadali Show.
0: Kürdünden ziyade evisi sünnisi çerkezi gözmeni hepsini öde.
1: Dadali Show.
0: O zaman sevgili kankama söyleyeyim de biraz radyosunu daha ses yapsın bakayım. Kanki son ses yap.

0: radyosun.
1: Radyo.
0: Kiminlesin?
2: Dadali Show.
0: Alem program dinlesin. Alem Dadali Show dinlesin. Yansın ortamım, yansın.

Buradan asaletim halidendir. O zaman bir de Seba'dan kiraz alalım be. Vallahi. Reklamlara bağlanmadan önce Seba Hoca'dan. Gücenme Yusuf'u baba yapalım, sonrasında ne yapalım biliyor musunuz? Saldıktan sonra reklamlara bağlanacağız. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bu arada sevgili kankam yalandan bize değil ki Lolo yapar. Ben değil dinleyelim seni. Yalan diyorsun de seni. Dinleyorsun beni. Eyvallah kanka. Can sağ olsun, sıkıntı yok. Mesajları görüyorum, az sonra hepsini okuyacağım. Hepsini görüyorum. Dedik ya, madem değişler sonrasında, reklamların sonunda en güzel, en dadalı türkülerle buralardayız. Ama şimdi bir şey diyeceğim. Bu değişi beraber okuyalım. Telefonla konuşan sevgili kankama da yazsın bakayım. Bütün canlara yazsın.

0: reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
2: Taşınırken kolileme ile montajla uğraşmayın. Buğra Nakliyat A'dan Z'ye her şeyi hallediyor. Paketleme, montaj, güvenli taşıma ve depolama hizmetiyle yeni evinize rahatça geçin. Güler yüzlü ve kaliteli hizmet için Buğra Nakliyat. Sacettin Ervüz 0555 075 0915 0555 075 0915.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 4660. Asımoğulları Kuyumculuk.
4: Ciğer yemek için Diyarbakır'a gitmenize gerek yok. Diyarbakır Ciğercisi Esenler Otogarı'nın karşısında. Kuzu ciğer dürüm 250 TL. Adana dürüm 180 TL. Üstelik 6 çeşit meze ikram. Diyarbakır Ciğercisi 0535 625 58 95. Gece 2'ye kadar hizmetinizdeyiz.
5: Diyarbakır yoluna, le Diyarbakır yoluna.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: 0568-4124.
1: Ahenk Dekor Mobilya. Mobilyaya dair hayal ettiklerinizi biz gerçekleştiriyoruz. Mutfak dolabı, gardırop, banyo dolapları, televizyon üniteleri, TV üniteleri, mağaza reyonları, inşaat mobilyaları ve hayallerinizdeki mobilyaların imalatı için Ahenk Dekor Mobilya. Ahenk Dekor Mobilya adres: Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi A Kapısı Karşısı Sultanbeyli İstanbul. İletişim: Ahmet Cılga 0536 868 41 24.
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Lan ne?

0: Dadali. Dadali.
1: Mesajlara bir bakalım. Ayın Dekor Mobilya'nın sponsorluğunda devam ediyoruz. Bu arada Boyna Türkünel'le bu akşam özel mi oldu bilmiyorum. Böyle az muhabbet, bol türkü yapıyoruz ama gelen çağrılar var. Firma sahiplerimize geri dönüş yapıyorum. Çok teşekkür ediyorum. 0532, bakın bir daha vereyim. Dadali Show reklam hattının sonrasında mesajlara geçeceğiz. 0532 659 2052. Çağrı bırakan iş yeri sahiplerini, firma sahiplerini, reklamla ilgili reklam yaptırmak isteyenlerle ben görüşüyorum. Tek tek ben arıyorum. Hatta firmalarınızı da ziyarete ben geliyorum, ona göre. İnşallah hadi bakalım. Bugüne kadar yapmadınız, Allah'ın izniyle bu sefer de benim vesilemle şöyle bir reklama çıkartalım. Sizleri de Allah'ın izniyle mutlu edelim. Sizin de bir yüzünüz gülsün, bir kazanın da. Tabii canım, sizin de firmanız, iş yeriniz bir ön plana çıksın. Dadali'yi dadali yapan 5 milyon dinleyici Allah'ın izniyle sizin de müşteriniz olsun. Firma sahipleri, işleri sahipleri, telefon şu an yanımda, uzun uzun çaldırmayın. Bir kere çağrı bırakın, ben arıyorum sizleri. 0532 659 2052. 0532 659 2052. Mesajlara bir bakalım. Selamünaleyküm kardeşim. Aleykümselam. Hayırlı yayınlar dilerim. Sultan Meri Temizlik İşleri personelleri Oğuzhan Polat, Ziya Durmuş'a bir parça çalar mısınız? Rica etsem. Pala Remzi derseniz beni tanırlar demiş. Pala. Pala, seni tanımayan asdur inkar ede. O ne demek ya? Tabii ya, seni tanımayan var mı ya? Benim Leyla illallah. Pala. Selam olsun Pala. Sordum Remzi dedin eli, Pala Remzi dedin eli, Pala bıyığı değil belediyede dedin eli. Hoş geldin Dadali Baba, şükür kavuşturana iyi yayınlar, iyi akşamlar, iyi yayınlar demiş, sağ olasın. Hoş geldin Tesati Mehmet. Biz uşak değil, geri döndün yuvaya diyor, hoş geldin sefalar getirdin demiş. Haşim, sen de hoş geldin. Selamünaleyküm kardeşim, hoş geldin, sefalar getirdin, iyi ki varsınız. Adamsın diye, adam gibi adamsın. Allah razı olsun, sağ olasın. Başında diye ne? Adamsınız demiş. Başımda diye yerim var diye. Ekspres ayakkabı. Bu arada ölüyü dirilten adam. Oğlum eski ayakkabıları götürle bu adama. Yepyeni aynı ayakkabı, böyle sıfır haliner. Yani eski ayakkabıları da yenileyen güzel adamdır. Ben abimin oradan da inşallah büyük ihtimalle pazartesi uğrayacağım sana. Sevgili Gürlevik, İbrahim Gürlevik, Burgurlu'ya merkeze gideceğim abimin yanına. Oradan da inşallah bir çekim yapacağız böyle. Dadali Show Instagram sayfalarına da koyacağız. Hatta televizyon programımızda ayakkabı sponsorum olarak da koyacağım abi. Tabii tabii, reklamlar bende artık. İbrahim Gürlevik, selam olsun güzel insan. Ha bugün yarın derken ağlayın. Kardeşim hayırlı yayınlar, besinler ol. Hoş geldin, sağ olasın. Sevgili dostum, Sivas'tan gelelim, yoldayım. Arkadaşlar var, seni dinler, güzel bir parça çalarsan sevinirim demiş Gürhan Erdoğan. Kazansız benasız gel başkan. Bizi bir durdun başkan. Bizi bir durdun başkan. Vallahi bizi bir durdun yani. Eskiden reklamlarda bir Gürhan Erdoğan vardı. O da parayı buldu, cimrileşti. Eskiden böyle değildi bu adam. Ne oldu bu, ne, ben anlamadım yani. Çok değişti, çok. Çok değişti bugünlerde. Selam verdik almaz oldu. Bir garipsin başkan. Selamünaleyküm abi. Kasımpaşa'dan Sivas Limonada hayırlı cumalar abi. Sultanbeyli Devlet Hastanesi değil, Sancaktepe Devlet Hastanesi olacak abi demiş. Yenekli. Sultanbeyli yürü. Ahmet Çılgan'ın yerini değiştiriyor ya. İyi akşamlar, iyi yayınlar Dadali Show. Aşk ile can sana Ümit Aydın ve Özgür Çocuk, sağ olasın. İyi akşamlar Dadali, hayırlı cumalar. Seninle bu yoğun trafikte diye anda çekili demiş ya. Can, can, can. Eyvallah. Efendim, saati bir sonlandıracağız. Bu arada Dadali hoş geldin neredesin diye, ama sabahları diye ne diyor, sesinde eklemiş adam gibi adam can kardeşim. Karslı Metin 34 HG 11-28 mi abi? 2-4 tabii 11-28. Ben de dinleyelim demiş. Selam olsun sağdan. Dadali Bey, sen gittiğinden bugüne bu radyoda değil, sessizlik diye hakimdi. Seninle beraber yine coşmaya başladık. Allah razı olsun, sağ olun. Allah her şeyi gönlüne göre versin. Selamlar, saygılar. Metin Bozda, sağ olasın. İyi akşamlar. Dadali, ne güzel de işler çalışsın ya. Sağ olasın, var olasın. Sevgilerimle demiş. Tuhatlı Yeliz, Ece Türkiler çal dinliyor demiş. Yok eğeri. Benim kankam öyle diyor. Yok eğeri. Ben de aynısını sana diyelim şimdi. Tabii. Yok eğeri. yaktı beni. Öyle. Efendim Mayank'ta koruma bileyen sevgili Ahmet Çılgı'ya çok teşekkür ediyorum katkılarından dolayı.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Müteahhitlerimiz de iyi dinlesinler. Mutfak dolapları, kar dolaplar, TV üniteleri, mağaza reyonları. Anlayın mısınız? Dekor, inşaat, tamirat, tadilat işlerinden tutun da dükkanlarınızı yaptıracağınız tabelaya kadar. 1200 metrekarelik genel merkezimiz. O 1200 metrekarede hem mobilya, hem tabela, hem de Asya müzik yer alıyor. Bir de giyim mağazası var. Asya müzikte de bağlama, gitar, keman, kemence, davul, darbuka, zurna, bütün müzik aletlerinin imalatı ve satışı yine aynı yerde. Sultanbeyli Yeni Devlet Hastanesi karşısındayız. Ahmet Çılgın'ın numarasını da vereyim size. 0536-868-4124. 0536-868-4124.
0: Tanıtıcı reklam.
1: Az sonra yeni saatte buradayım.
0: Ahenk Dekor Mobilya'nın sunduğu Dadeli Show sona erdi. 0536-868-4124.

0: Ali Show'u sunar. 0539 588 53 53.
1: Bilader, dadayını çalıştı, radyoyu nasıl gideceğim ben?
2: Yatma! Lan gel, gel, gel elini. Gel buraya.
3: Havra'ya görüyor musun?
1: Nereyi?
3: Dava ayakta bir adam var, onu görmeye misin?
1: Abi orada bir sürü adam var. Hangisi?
3: Aa, yere düşen adamı görüyor musun?
1: Evet.
3: Gel, onun oradan sola döneceksin.
1: Tamam.
3: Tamam mı? Tüm düz gideceksin, burnunun dikine gideceksin. Ondan sonra köşe var. Köşeyi geçtikten sonra karşısından çıkan ilk dükkan.
1: Tamam, sağ olasın kadın.
4: Lan ne yaptın?
3: Adres tarif ettim.
4: E gene vurdun adam mı?
3: Ne yani, herif aradığı adresi bulamazsın mı? İnsanlık geldi mi deme. Keşfederim.
0: Sağlam temellerde güçlü yapıların adresi AKC Beton, Dadali Show'u sunar. 0539 588 53 53.
5: Dadali!
6: Dadali!
7: Dadali!
6: Dadali!
1: Lan ne oldu?

0: ikinci ve son saatimize girdik. AKT bütün katkılarıyla, AKT bütün ana sponsorluğunda startımızı da bu vesileyle vermiş olalım.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Şimdi sevgili Muharrem Akıncı.
2: Dadali Show.
0: Benim hayat sigortam ya. Abi canım ya. Sayın Akıncı. Efendim hayırlı akşamlar. Oralarda mısınız? Bir ses verir misiniz? Radyo başındaysanız. Ha Bilal'ım da. Ona göre biz de buradan böyle kere onu yapacağız yani. İnşallah. Öyle tahmin ediyorum. Bakayım oralarda mısınız? Sesin çıksın da. Yani Muharrem Akıncı'ya selam olsun. AKC Beton Yönetim Kurulu Başkanımıza. Selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Efendim İstanbul Agrega ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocaklarımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dinamit taşı. Taşı Agrega olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Şimdi AKC betonundan kimler faydalanabilir? Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yasıören, Sazlıbosna ve Ömerli. Bu bölgede hizmet veren inşaat müteahhitleri ya da beton ihtiyacı olanlar betonun kalitesini buradan tedarik edebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. İstediğiniz kadar hem. Hem de istediğiniz kadar. Sevkiyat parkurumuz, araçlarımız ve pompalarımız yeterli miktarda. Miksellerimiz yeterli miktarda. Hatta hiçbir beton firmasında bulamayacağınız özel projelerde kullanılan 60 metrelik beton pompası AKC betonda mevcut abi. 60 metrelik beton pompası dediğim gibi AKC betonda mevcut. Hiçbir beton firmasında özel projelerde kullanılan 60 metrelik beton pompasını bulamazsınız. Ama Muharrem Akıncı abi işin başındaysa bizde yok abi. Bizde var abi. 60 metrelik...

0: Adana Show başladı abi.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Değmen diye benim gamlı yaşlı gönlüme. Ben bir selfie boylu yerden ayrıldım. Vay deli vay. O zaman kankama da yazdım. Bu akşam kankamdan çok bahsediyorum. Bayağı da görüşemedik. Özledim kankamı ya. Vallahi kankamı özledim ya. O da kendini vurletin hafiye. Gidiyor öyle Beylikdüzü'ne doğru. Damar damar gidelim dedi. Dedim yapmasak iyiydi ama dedim. Madem sen o ki böyle istiyorsun. Seni nasıl kırayım kanka dedim ya. Ay deli var. Yansın o Sivas, yansın kanka.

Vay deli vay. Selamünaleyküm demiş. Aleykümselam. Biz sizler bizlere diye moral veren, bizleri mutlu eden insansınız. Yeni adam bir adam gibisiniz diye. Sen cansın kardeşim diye. Halam seni dinliyor demiş. Halaya selam olsun. Ona bir pantolonla kardeşle diye. Eyvallah kardeşle ilgili. Günler üzgün. Halamla diye başımıza diye. Ulu Çınar diye ata başımızdan demiş. Atamız başımızdan eksik etmesin inşallah. Amin amin inşallah. Selamla dedi. Seni 23 yıldır dinliyorum Çatalcı'dan demiş. Sıkı ayranım Muzaffer Karaçan. Canım benim sağ olasın. Seni severek dinliyorum. Tokat 50'lik gelir mi demiş. Akşam akşam ama şu an türkü modundayız. Tam böyle trense bağlanmışız. Dur karıştırma ortalığı. Elleme tam böyle tribe girmek üzereyik. Dur. İyi akşamlar dedi. Yine süpersin sıradaki parçalar demiş. Canım kendime gelsin demiş. Ne kadar mütevazi insan. Aynı ben. Gülsene. Valla Gülsene gibi ne kadar mütevazı. Aynı ben ya. Ben de böyle atak yönlü adamım yani. İyi yayınlar valim. Su gibi diye akıcı. Çok keyifli bir program. Teşekkür ederim. 86-65. Teşekkürler. Bak Gülsen. O zaman biraz daha eskiye gidelim. Hadi. AKC Beton. AKC Beton'un bütün kaptanlarına, şoförlerine de gönderelim. Muharrem Akıncı'ya gönderelim. AKC Beton. At sesi. Ay dedim ay. Ah ulan ah. Yıkıl. Yıkıl.

0: Sağlam temellerde güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Ya çok piş böyle moda girmiş durumda hem. Hani bildiğin gibi değil anlayamış. Fena. Şu anda Güran Başkan yoldan Sivas'tan değil İstanbul'a giriş yaptık. Sultanbeyli semalarında ekledi. Güzel. Yenge hanımla birlikte yine baldır dedi. Hanım ben. Araba tabii dolu. Anlayayım mısın Sivas'tan geriler? Güzel. Bir yandan da kulağımız sende dediler. O zaman dedim arama. Sevdam. Şurkin sevdam yapan ama böyle de. Özcan Türev. Başkan ver sesi. Vay deli vay. Yıkım. Şöyle türkünün içerisinde kimler kendini buluyorsa Güran Erdoğan'a ve bütün Erdoğan ailesine gönderelim ama türkünün içerisinde de kimler kendini buluyorsa hepinize armağanımız olsun. AKC Beton'un sponsorluğunda devam edelim. Muharrem Akıncı.

0: Mahalle'de güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: AKC Beton. Dadali. AKC Beton katkılarıyla Dadali. Muhabbetimiz, şebbetimiz devam ediyor. Makam sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak şu slogandaki olduğu gibi.
2: Dadali Show.
1: Allah varlığın yönetim kurulu başkanı da aynı. Aynı kalitede bir adam. Sevgili Muharrem Akıncı başta olmak üzere bir kez daha AKC Beton çalışanlarına selamlar olsun. Şimdi Arnavutköy, Hadımköy. Bu AKC Beton'un bu kalitesinden kimler faydalanabilir? Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. AKC Beton'un bu kalitesini kimler faydalanabilir? Çok iyi dinlesinler beni. Özellikle Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafında inşaat yapanlar. Bu bölgede beton ihtiyacı olanlar. Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafında inşaat yapanlar özellikle dinlesin. Bir kere AKC Beton'un işte kalitesinden bahsedeceğiz ama kalitesinden ziyade en büyük özelliklerinden bir tanesini söyleyeyim. Hiçbir beton firmasında özel projelerde 60 metrelik beton pompası bulamazsınız. Desen ki ya bizim özel bir projemiz var. Gitseniz hiçbir beton firmasına bizim 60 metrekarelik, pardon 60 metrelik beton pompası ihtiyacımız var desen adam sadece ki abi birilerinden bizde var ama 60 metrelik yok. Senin işin çözüldü mü? Yok. Selamun aleyküm ama Muharrem Akıncı'nın olduğu yerde yani AKC Beton'da yok diye bir şey yok abi. Özel projelerinizde hiçbir beton firmasında bulamayacağınız, bu arayıp da bulamadığınız 60 metrelik beton pompası AKC Beton'da mevcut. Daha ne olsun abi, yani AKC Beton'da mevcut ve İstanbul agreg ocaklarında bulunmayan Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerimizle getirdiğimiz dolomit taşı. Bu taşı da yine agreg olarak beton santralimizde kullanıyoruz. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zaman beton dökümü başlatmak ve hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda mikser ve pompalarımız da mevcuttur. Bünyemizde özel projelerde hitap edebilmek adına 60 metrelik beton pompamız mevcut. 0539 588 5353 0539 588 5353'ten direkt AKC Beton'a ulaşabilirsiniz.
3: Tanıtıcı reklam.
1: Muharrem Akıncı. Adam severim abi. Selam olsun, o da şu anda dinliyor bizi. Güzel. Adem Albayrak dinliyor. Adem Albayrak selamlar olsun. Geri gel ömür, geri gel demiş. Öyle vardı. Tabii. O giden ömür de öyle değil zaten. Adem çağırsa da efendime söyleyeyim geri gelsem değil ya. Tabii. Adem o. Adem'ime selam olsun. Ahmet Çılgın. Selam olsun abime. Burada ilk reisim, Allah'a emanet demiş sevgili Fırat Sarım. Fırat Sarım'a da selam olsun. O zaman şöyle rahmetli kıvırcık annenin bıraktığı miraslardan bir tanesini diyeyim yanımda. Gül tükendi, ben tükendim. Nasıl? Bence de öyle be. Aç sesi.
4: Türkiye'de
5: en dadalisi.
4: En dadalisi.

demiş. Eyvallah ya diye sen bu işi yapacaksın da ya. Kadar ya. Ha bu türküler umaydı bizi bizden alıydın canım benim o zaman keyifli dinlen. Reis akşam akşam diye eşeğin aklına diye karpuz kabuğunu getiriyorsun diye. Kaspın ne dedi diye bize demiş. Ulan tam damar gidiyor kabuk bağlamış yaralarla oynayarak daha ne izliyorsun sen ne kabuğundan bahsediyorsun ne eşeğinden bahsediyorsun. Agilyon agilyon. Şşt çizgiyi bozma. Tabii tabii. Agilyon git evine aslanlar gibi uçta. Efendi efendi ya duy ya. Yani diyorsun ya böyle damara bağlandık mı ortalık daha duruk diyorsun öyle mi ya? Annenim leyla illallah bir akıl yolda ola. E yani. Ben sesime gelmeyeyim reklamlara bağlanmadan bir de bir körüne sıcası gelsin. Sevgili Recep Dönmez yorumuyla gelsin. Recep Dönmez'e de selamlar olsun. Aynı zamanda Dadari Show reklam hattında bir kez daha verelim. 0532 firma sahipleri, iş yeri sahipleri çağrı bıraksın. Ben arayacağım sizleri. 0532 659 2052. Reklamla ilgili görüşelim diyorsanız çağrılar gelsin bakayım. 0532 659 2052 sizin de firmanızın reklamını yapalım.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60 0541 483 60 60 Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: sunduğu Dadali Show devam ediyor. 0539 588 53 53.
1: Dadali!
2: Dadali!
3: Dadali!
2: Dadali!
1: Lan ne oldu?

Se medir, pensa na Erdo. Vai. Kral değil Mesut Kanacay ile yoldayık. Arşivde diye, varsa değil Mesut Kanacay'dan diye ne yazar ricamdır demiş. Valla arşivde olduğunu sanmıyorum mahkem ama. Şöyle yapalım. Bu sefer bu akşamlık Göksel Sağlam'dan yollayalım. Mesut Karacay olmaz mı? Akşam olmasını istemiyorum canım. Böyle duruyorum sabaha kadar deniyor. Ay Soyhan, ay. Göksel Sağlam'a da selamlar olsun sevgili meslektaşıma. Ve Mesut Karacay'a da selamlar olsun ama arşivde gerçekten yok. İşin latifesi bir yana. İnşallah bakacağız. Sigün diyor. Sevgili abim diye senden bir ricam var. Ablam Nurgül Çınar Dilber. Ve demiş eşi Aziz Dilber için. Sen Sivas'ı seyret. Yar bende seni. Tamam. Zeynep Erdoğan. Zeynep Yenge de yazmış ya. Yunan Erdoğan. Zeynep Erdoğan. Nurgül Çınar Dilber ve eşi Aziz Dilber için. Sen Sivas'ı seyret. Ya bir şey diyeceğim. Onu hep dinliyorsunuz da ben size daha güzel bir türkü ayarladım desem var ya nasıl olur? Mesela bu türkü bundan sonra bir tane de Mustafa Küçük türküsü gelecek. Ben de sizden gelsin. Size gelsin. Sen bana bırak yenge. Zeynep yenge bana bırak. Göksel Sağlam. İyi dinle iyi. İyi dinle. Bekliyoruz senden böyle güzel türkülerle bekliyoruz artık. Abi artık bir sağlara bir dön. Dön.

0: ardından niye böyle Dadali. Bir yanım kandı Gökçe diyeyim? Nazara mı geldik acaba?
1: Dadali.
0: Gökçe sağlam ya. Canım benim ya. Sistem kafayı yedi. Sistemin kafası güzel. Dur. Burada bir arıza oldu ama tam çözemedi. Dur bakayım. Ha, burası bir yeniden bir başlasın bakalım. Ulan ne güzel de kopmuştuk. Vallahi billahi nazar. Yemin ederim nazar. Bu kadar olur arkadaşlar.

Sistem bir kendine gelsin, tekrar baştan alacağım. Gökçen de gelseydin okumuş onu. Hakkını da vermiş türküne. Yıllar önce okuduğu türküydü. Aynen öyle. Evet diyelim şuraya. Dur bakalım ya. Olmaz öyle abi. Ha, 1,5 dakikaymış. Benlik bir şey değilmiş Gökçe. Ben de dedim buna sistem kafayı yediler ya. Sen bana Anthony Boylu olmaz. Bir kere bunu niye 1,5 dakika yükledin ya? Sen bu işleri bilen adamsın Gökçe Sağlam. Bizi bir durdun be. Bizi bir durdun be. Vallahi bizi bir durdun Gökçe Sağlam. Hayır yani senin bu işi bilen bir adam olarak yani nasıl böyle bir hata yaparsın sen?

yürüyorum kardeş, sabaha kadar. Ama zaten ben yayındayım, sıkıntı yok hocam. Seni Bengi'ye yazın, Gürhan Erdoğan'a yazın, arabada kimler varsa hepinize yazın. Nur Yılçınlar Dilber, eşi Aziz Dilber, içinde yazın bakayım. Hadi. Ulan Gökçe sağlam. Ulan Gökçe sağlam. Sana mı olsun be? Yine çok sevdiğim Bela Türkçülerden bir tanesi. Buyurun bakalım.

öptüm tanımadığın eller içinde. Bakışların yalan, gözlerin yalan, sözlerin yalan, Allahsız. Sen yalansın be kitapsız. Vay dedim, vay sayfa.

0: demiş. Selam Arda'dan, 2 yıldır dinliyorum. Ha, dinlemeydim demiş. Akşam yayını yapmana diye şaşırdım. İyi yayınlar. Kanadi, akşam da var, sabah da var. Sabah da yayındayız, akşam da yayındayız. Tüken bizim, sıkıntı yok. Rahatına bak. İşte o zaman aç dinle. Abi. Hayırlı akşamlar. Sadali. Çok güzel türküler demiş ya. Almanya'dan kucak dolu sevgiler olsun. Gül Kurdoğlu. Selam olsun. Sağ olasın. Almanya'da selam olsun sana ve bütün gurbetçilerimize. Merhaba Dadali, ben Almanya. Honover'den Celal Çalışkan. Sivas türküsü varsa bütün Sivaslara yazın. Ulan Sivas türküsüyle Almanya. Tamam, ondan bitirelim bari ya. Sen Sivas'ı seyret. Yar ben de seni. Bakayım mevzuda var mı? Var. Vallahi var. Vallahi var. Dur. Ben bunu alayım böyle. He. Ya ben ne kadar iyi bir adamım. Yemin ederim böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok Emre ya. Dur. Ha, bunu alalım buradan. Şöyle finale doğru bir gitse yok da. Gördün tanımadın beni elleri içinde. Gülüşlerin sahte senin, gözlerin yalan. Bakışların yalan söz. Var ama değil mi, öyle çok insan var ya. Vallahi. Öyle bakarsın, uç maymun oynayan bir ders var. Melek yüzlü şeytan bir dersi var. Allah hepsinden var. Allah hepsinden uzak etsin bizi be. Vallahi ne verirse kurban olduğum. Hayırlısını versin. Bu arada sen Sivas'ı seyretme. Veda edeceğiz. Tamam. Anasım sponsorumuz AKT Betona. Katkılarından dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Sevgili Muharrem Akıncı.
1: Tanıtıcı reklam.
0: AKT Betonla kimler faydalanabilir? Hemen ondan da bahsedeyim sizlere. AKT Betondan bu kaliteden kimden faydalanabilir? Bakın bu bölge bölge biliyorsunuz beton işi. Mesela Arnavutköy, Hadımköy, Karaburun, Bolluca, Çatalca, Yassıören, Sazlıbosna ve Ömerli tarafında inşaat yapan müteahhitlere sesleniyorum. İstanbul agrega ocaklarında bulunmayan, Marmara Adası'ndaki ocağımızda ürettiğimiz ve gemilerle getirdiğimiz donamit taşı. Taşı agrega olarak beton santralimizde kullanıyorduk. Sevkiyatlarımız söz verdiğimiz zaman beton dökümü başlatılmak üzere hızlı bir şekilde bitirmek için yeterli miktarda hem mikserimiz hem pompamız mevcut. Şimdi bunu size her betoncu belki agrega hariç bizim de arabalarımız var biz de işte yetişirik yaparak falan diyebilir. Öyle sallayanlar var ama desen ona ki ya bizim özel projemiz var 60 metrelik pompası işte bulunur mu beton pompası diye sen diyecek sanki bizde yok. Sen de diyeceksin hangi kuyayım o kafaya bir oldu. Sen nasıl betoncusun? Değil mi? Şimdi gittin adama da beton firmasına, bir beton firmasına. Dedim ha ki bizim özel proje var. 60 metrelikte pompa lazım. Hadi. Hadi abi. Bir yine bu beton kalitesini yakalayamazsınız da. Bilenler bilir zaten müteahhitler. İşte AKC Beton burada devreye giriyor. Hiçbir beton firmasında bulamadığınız özel projelerdeki 60 metrelik beton pompası AKC Beton'da var abi. Çünkü AKC Beton'un başında Muharrem Akıncı var. Muharrem Akıncı var ona göre. O zaman ne yapıyoruz? 0539 588 53 53 0539 588 53 53 Muharrem Akıncı, AKT Beton. Eyvallah, teşekkürler.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Ay, ulan mesai bitti, hafta bitti. Tamam, ben yoruldum ya. Daha saat akşam 10'da benim reklam görüşmem var ya. Vallahi bak şimdi aklıma geldi. Ben artık gidiyorum, yeter. Bu kadar yeter baba oğlum. Yani... Bizim de dinleme hakkımız var abi. Biz dinlemeyelim mi yani? Lütfen. Ben huzurlarınızdan ayrılırım. Pazartesi sabah saat 10'da. Bir de akşam saat 18'de. Yani pazartesi biliyorsunuz ki hafta içi her gün sabah 10-12 arası yayından. Bir de akşam 18-20 saatlerinde yayındayız. Perşembe akşamları 19.30'da Ekin TV'de Dadali Show. Pazartesi saat 10'da görüşürük o zaman. Rabbime emanet olun. Her şey ama her şey gönlünüz olsun efendim. Ne demiş? İyi akşamlar, hayırlı yayınlar olsun. Huzurlu ve sağlıklı hafta sonu olması dileğiyle servisçi müzisyen Yüksel Altun 3 gündür mesaj yazamadım diye aracımın motoru yatak sardediği hiçbir belirtiliği vermezken yağ pompası arıza yaptı. Yok ya. Nenim leyla illallah. Bek geçmiş olsun. Yüksel Altun. Sağ bir şey olmasın. Gerisi kolay. Vallahi. Bu arada sevgili Gürün Global. Gürün Global sevgili Yusuf Topal, baba diyor şu anda diye seni dinleyecek demiş. Günüm diyor dolu diye. Yusuf Topal, senin hayranınım demiş. Yalanım batsın, inanmadım ki hayranımsın. Yalanım batsın, inanmadım ki. Sevirim seni ya. Yusuf Topal, selam olsun Gürün Global'e. O zaman sen de zaten Sivaslısın da. Tabii görünle Sivas görünle. O zaman bu Sivas Türkisi sana da gelsin. Anlaştık mı? Pazartesi saat 10'da görüşürük sabah. Bir de akşam 18'de görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hepinize kazasız belasız. Mutlu, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
2: Sağlam temeller ve güçlü yapıların adresi AKC Beton'un sunduğu Dadali Show sona erdi. 0539 588 53 53

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz. İnecek mi, çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60. 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız.

ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden.

Ben şimdi hangi dağa yaslanayım? Bir dağ olmayacağını kendime nasıl anlatayım? Düştüğüm bu dehlizden nasıl çıkarım? Söyleyemediklerimin pişmanlığına mı yanayım? Çaresizliğime mi? Ben şimdi ne yapayım? Kolum kanadım kırık.

0: Ekten giden Radyo Ekin. Reklam.
1: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız. 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız. 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız. E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
2: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
3: Altında şıklık, pırlantada zarafet arıyorsanız yolunuz Asımoğulları Kuyumculuk'tan geçsin. 1992'den bu yana İstanbul'un dört bir yanında sizlerleyiz. Asımoğulları Kuyumculuk, ışıltınız bizimle tamamlanır. Merkez telefon 0212 892 40.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devleti'nize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Babaeski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız, Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım, toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Babaeski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Babaeski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.
2: Reklam. Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkü.

cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: Reklam. Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepe üstünden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060. 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

çaldıkça çalmaya doyamadık. Dört mevsimi biz beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Başımı bu

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

usulca akan bir suyun kıyısında seni düşünüyorum. Düşünmüyorum. Sevgin yetiyor ve inancın. Ki biliyorum sen geleceksin. Gökkuşağından bir merdivenle göğe çıktım. Bilmiyorsun. Sen yoktun. Düştüm. Bir kıyıdan geçiyordun. Akarsuydun. Ve farkında değildin. Kıyı bendim. Her şeyine kapıldım. Kendimi terk ettim. Seni anlatmaya çalıştım. Bütün aşklara, sevgilere. Güzelliğini sığdıramadım hiçbir şarkıya. Anlamaktan vazgeçtim. Yalnızca sevdim. Ve yemin ediyorum, yoluna sereceğim bütün yıllar.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere geri dönüş yapacak. 0541 483 6060 0541 483 6060. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizlere getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 6060 0541 483 6060. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 6060. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 6060.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

0: Öncelikle herkese merhabalar diyoruz. Şimdi muhteşem bir yerdeyiz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyündeyiz. Muhteşem bir yer. Neden muhteşem bir yer diyoruz? Otobanın tam kenarında. Yerleşim yerine sadece 1500 metre mesafede olan yerlerimizden bahsediyoruz. Evet, tam yatırımlık bir yer. Ekin Gayrimenkul, Ekin TV ve Radyo Ekin güvencesiyle bu yerleri sizlere sunuyoruz arkadaşlar. Evet, burası 1587 metrekare. Arkadaşlar yanlış duymadınız, 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Yanlış duymadınız, 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e aittir. Şimdi tapuyu aldınız, E-Devletinize giriyorsunuz ve sonrasında ödemenizi gerçekleştiriyorsunuz. Tapunuzu almadan hiçbir şekilde ödeme yapmıyorsunuz. Evet, telefon numarasını veriyorum. Hemen bir çağrı bırakıyorsunuz. Yetkili arkadaşlar sizlere göre dönüş yapacak. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Şimdi hemen şunu da hatırlatalım. Anadolu yakasında Ümraniye Tepeüstü'nden servislerimiz kalkıyor. Geliyorsunuz Beykent Metrobüs durağı karşısına, oraya kadar servislerimiz sizleri getiriyor. Sonrasında çayımızı içiyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz ve güle oynaya yola çıkıyoruz. 1,5 saat içerisinde arazimize geliyoruz ve sonrasında sizler yerleri görüyorsunuz, inceliyorsunuz, kararınızı veriyorsunuz. Baba Eski Demirkapı'da 1587 metrekare parsellerimiz. Yanlış duymadınız. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Babadan bana ne kaldı demeyin. Gelin sizler de çoluğunuza, çocuğunuza en güzel yatırım. Toprağa yatırım yapın. Bugün altına yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Dövize yatırım yapıyorsunuz, inecek mi çıkacak mı diye düşünüyorsunuz. Ama bugün toprağa yatırım yapanlar hiç şüphe duymadılar ve hep kazandılar. Dediğim gibi sizler de geç kalmış değilsiniz. Kırklareli Baba Eski Demirkapı köyünde 1587 metrekare parsellerimiz sadece ve sadece 850 bin lira. Tapu masrafı Ekin Gayrimenkul'e ait. 0541 483 60 60, 0541 483 60 60. Evet, hemen şu hatırlatmayı da yapalım. Bu yılın sonunda inşallah hızlı tren projesi tamamen bitmiş olacak ve faaliyete geçmiş olacak. Halkalı'dan biniyorsunuz, Baba Eski durağına kadar 40 dakikada geliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi yerleşim yerine 1500 metre mesafede olan yerlerimiz sizleri bekliyor. 0541 483 60 60. Alanlara şimdiden hayırlı olsun. Geç kalmış değilsiniz. Hemen randevunuzu oluşturuyorsunuz ve geliyorsunuz, yerleri yerinde görüyorsunuz. 0541 483 60 60.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle.

Kültürümüzü yansıtan bütün renkler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz. En keyifli türküler bu frekansta. Wow.

kültürümüzü yansıtan tüm renkler bu frekansta. Burası Radyo Ekin. Türkiye'nin Türk Halk Müziği Radyosu. Radyo Ekin.

gidersen kim avutabilir içimdeki sızıyı? Hangi ten, hangi neden söndürebilir bu amansız yangını? Gidersen solar tenim, tükenir ömrüm. Ne gelirse senden gelsin kabulüm ama...

Hemen Google Play'e girin, arama bölümüne Radyo Ekin yazın ve türkülerimizi cebinize indirin. Radyo Ekin, ayrımsız türkülerin adresi. Şimdi uygulamada.

ateşim ağrım, yandıkça yanar.

türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Türkü yürekte başlıyor ve artık cebinizde devam ediyor. Radyo Ekin şimdi Android uygulamasıyla sizinle. Nerede olursanız olun, ayrımsız türkülerin adresi Radyo Ekin, bir dokunuş uzağınızda.

0: reklam.
1: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
0: Reklam. Radyo Ekin.

0: Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda. İndir, dinle. En güzel türküler seninle.
1: Reklam. Aslan gelen, yürekten giden. Radyo Ekin.

En hüzünlü türküler bu frekansta. En hüzünlü türküler bu frekansta. Her bölgeden, her tarzdan türküleri Radyo Ekin'de dinleyebilirsiniz.

Artık Radyo Ekin cebinizde. Tüm iOS ve Android cihazlarda indir, dinle. En güzel türküler seninle. Reklam.

Çiçekler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde, geçiyor önümden. Sirenler içinde, aheller üstünde, çiçekler içinde. Dudağında yarım bir sevdanın hüznü,

sigara içerken yahut coplanırken kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken. Kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi çocukça sevdiği çiçeği sularken. Diyarbakırlıymış, adı Bahtiyar, suçu sosyal mahmış,

Duydum ki Yozgat'ta sürgünde beni test aldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Ne yapsan etse üstüne gitmişler, mavi gökyüzünü ona dar etmişler. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla. Gazetede çıktı üç satır yazıyla, uzamış sakalı çatlamış sazıyla.

neler çektin Asiye kadın? Kalkıp yürümeye yok mu takadın? Hani nerede süsün, nerede Mahmut'un? Hangisinin başucunu aldın? Hangisinin başucunu?